Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim? Ama

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

İyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Ali Süzen yayında. Viyana Efendi. Viyana Efendi.

0: en ilaç.
1: Ali Süzen. Ali Süzen. Ali Süzen. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan, haftanın tam ortasından sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yeni bir günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her gün olduğu gibi.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesiyle hizmetinizde. Bir de toptancısı var Mega Gastro 23. Viyana'da. Artzentrum Simmering 11. Viyana'da. Geiselbergstrasse 28 numarada hizmet veriyor. Animo Eczanesi 20. Viyana'da. Wallensteinstrasse 61. Bovul Kebap Pandorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesi var. Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık Gümrükleme ticaret yapanlar için çözüm ortağınız. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Gürbey Restoran 10. Viyana'da Koenlenstrasse 100. Viyana'nın çorbacısı. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları Viyana'da 2 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Star Ryzen. Uzakları yakınlaştırıyor, sizleri sevdiklerinize kavuşturuyor. En uygun, en kaliteli tatil paketlerini sizlere sunuyor. Graz'da ve Salzburg'da 2 şubesiyle hizmetinizde.

Nihal Hanım günaydınlar. Keyifli, huzur dolu bir yayın diliyorum. Sevgilerimle diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Emrah Karateke günaydınlar kardeşim. Kıymetli abim iyi yayınlar. Eyvallah. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Emrah. Günaydın, mutlu sabahlarımız olsun inşallah. İyi yayınlar diliyor. Tülay Hanım geldi 21. Viyana'dan. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Kemal Ünal abim günaydın. İyi yayınlar herkese. Selamlar. Eyvallah Kemal. Güzel bir günün olsun. Kolay gelsin kardeşim. Suat Aksu günaydınlar. Bol yağmurlu Pangao'dan herkese selamlar ve aleyküm selam. Suat, herhalde bulutları Viyana'ya doğru gönderdin. Viyana'da da saat 9'dan itibaren yağmur gösteriyor. Hava şu anda hafiften böyle bulutlu, kapalı, yağacağım diyor. Resmen yağacağım diyor. Hazırlığınızı yapın. Evden henüz çıkmamış olanlar varsa, hava kapalı, hafif serin, güzel bir hava var. Yağmur bekleniyor. Şemsiyenizi yanınıza almayı ihmal etmeyin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane mesaj ayırdık.

Yasin Akboğa, günaydınlar kardeşim, hoş geldin, güzel bir gün olsun. Bugün ilk mesaj benden mi diyor? Yok be Yasin. 7.02'de mesaj atıp günün ilk mesajı nasıl olsun be ya? Biraz önce 7'ye kadar olan mesajlar okuduk. Birçoğu 6.59'da düştü telefonumuza. Aydın Türeyen, günaydınlar abi, güzel bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Aynur Demircan, günaydınlar, güp güzel mus, mutlu bir günün olsun. Gonca Hanım, günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Mahmut Akçagöz, günaydınlar. Oho Mahmut, güne Pinrings'le başlıyor, süpersin. Hibiskus'la başlıyor. Kolay gelsin kardeşim, güzel bir günün olsun. Yıldız Hanım, günaydınlar, enerjimiz, neşemiz bol bir gün olsun inşallah diyor. Çok teşekkür ediyorum. Güp güzel bir günün olsun. Ahmet Yakup Duman, iyi yayınlar abi, eyvallah Ahmet. Kolay gelsin kardeşim, güzel bir günün olsun. Aziz Başkan Morgan abi, hayırlı işler, herkese selamlar. Eyvallah Aziz Başkan, hoş geldin. Günün güzel olsun, hayırlı işlerin olsun inşallah. Hasan abi aleyküm selam. Yağmurlu bir Linz sabahından tüm Viyan FM ekibine, dinleyenlerine selamlarını, sevgilerini gönderiyor. Eyvallah abi. Salzburg'da yağmur var, Linz'de yağmur var, Viyana'da da yağacak. Az kaldı, bulutlar yolda, geliyor. Ömer abi, Guten Morgen, güzel bir günün olsun Ömer abi. Oo, Simmering'de, şenlik alanında. Ömer abim çalışıyor, sizler için çalışıyor arkadaşlar. Ab Morgen, yarından itibaren şenliğimiz başlıyor. Atep Yaz Aile Şenliği 2026 tam 4 gün sürecek. 4, 5, 6, 7 Haziran 2026. 4, 5, 6, 7 Haziran. Türk mutfağının eşsiz lezzetleri. Birbirinden farklı satış standları. Çocuk oyun alanları. Ve çocuk oyun alanlarının hepsi ücretsiz. Neler var neler, Lüfburglar var. Hani bu şişiriyorsunuz oyun kuleleri var ya büyük, ücretsiz. Çocuk oyunları ücretsiz, yüz boyama ücretsiz, hep ücretsiz ya. Bedava, beleş. Tanıtım standları var arkadaşlar, farklı firmaların, sağlık kuruluşlarının. Ne diyorlar? Damak çatlatan Türk lezzetleri. Damak çatlatan. Vay be. Ne oluyor? Yiyince damağımız çatlıyor mu? Normalde diyetteyim. 4 gün diyet yapmayacağım. Yiyeceğim. Yok şaka tabii. Yemeyeceğim. Ekmeksiz yiyeceğiz. Ekmeksiz. Ekmanen ye diyorsunuz ya. Ekmeksiz yiyeceğiz. Bu arada adresi verelim. Simmering Abstrasse 349 numarada Atep Aile Şenliği. İki tane de park yeri var. Toplu taşıma araçlarını kullanmanızı tavsiye ederim. Simmering'den tramvayla gelebiliyorsunuz ikinci tuğa. Arabayla da gelirseniz ikinci tuğanın önünde bir park yeri var. Yaklaşık 150-200 araç. Biraz daha fazla da olabilir. 200 araç diyelim biz ona. Bir de hemen öncesinde 200 metre, 300 metre önünde Beştatunkvirm var. Viyana cenaze diyelim ona artık. Viyana Belediyesi'nin cenaze firmasının böyle büyük bir park yeri var. Orası da ücretsiz. Rahat 600-700 araba sığıyor. Arkaya doğru gidiyor.

Oo, İbrahim abimin selamı varmış. İbrahim abi. Guten Morgen, günaydın İbrahim abi. Ömer abi, İbrahim abime hemen indirttiriyorsun uygulamayı. Dinlesin abi her gün ya. Çalışırken dinlesin abi, son ses. Günaydın Ali abi, günaydınlar güzel VNFM ailesi. Bu aralar çok karşılaşıyoruz. Yüzüm olsun diyor, mesaj yazayım diyor Seçkin. Seçkin eyvallah. Hoş geldin kardeşim, güzel bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun Seçkin. Murat Erdatlı, Guten Morgen. Hayırlı sabahlar herkese. İyi yayınlar. Eyvallah Murat abi. Herzlich willkommen. Herr Erdatlı. Merve Hanım, günaydınlar. Hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Remzi, günaydınlar kardeşim. Oo Remzi, gelir miydin sen ya? Dinler miydin bizi? Aqua Imbiz. Tulun yakınlarında. Keep back on Wagram. Hayırlı işler diliyorum kardeşim. Perihan Hanım, günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum.

Şimdi Dündar var görüntüsü isteyecek. Dündar var görüntüsü isteyeceği için hemen şöyle bir ekran görüntüsünü bir daha alayım. Dur bir tane daha alayım dur. Vay be Dündar, böyle mi olacaktı be? Bak bak bak çekiyorum, bak bak bak bak, dur şuraya çekeyim de. Heh, dursun elimizin altında. Hallo yazan Dündar bugün ilk 10'a girdi ama ilk 5'e giremedi. Guten Morgen, günaydın Dündar, güzel bir gün olsun kardeşim. Bakayım kaçıncı, 6, 7. sırada. Yasin günaydın, Yasin tek baş. Güzel bir günün olsun kardeşim. Flörtek. Yasin de 6. sırada bugün. Kolay gelsin gençler. Güzel bir gününüz olsun. Günaydınlar Ali abi. İyi yayınlar diliyorum. Allah'ın izniyle diyor. Bugün son iş günü. Vay be. 4 gün tatil mi var Mehmet ondan sonra? Hadi iyisiniz. Dört gün yatacağım evde diyor. Herkese güzel bir gün diliyor. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Mehmet vardı. 4 numarada Zehra Hanım var. Günaydınlar Zehra Hanım. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. 3 numarada bugün Hacer Hanım var. Hayırlı sabahlar. Yağmurlu bir St. Pölten sabahından. Oo, Viyana hariç her yere yağmur yağıyor. Salzburg, Linz ve St. Pölten yağışlı. Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Hacer. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Bayram var. Bayram Yıldırım. Günaydın kardeşim. Hoş geldin. Hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar. Eyvallah Bayram, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun.

Top 5 listemizin bir numarasında bugün Raşit var. Hem de bileğinin hakkıyla. Helal olsun Raşit'e. Aleyküm selam Raşit. İyi yayınlar. Haftayı ortaladık. Yarın için hazırlıklar başladı. Malum diyor. Yarın Feyyatak uyuyacağım diyor. Vay be. Adam neyin hesabını yapıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Adam bugünden yarın uyuyacağının hesabını yapıyor. Biz de yarın gezeceğiz, tozacağız, nereye gideceğiz onun hesabını yapıyoruz. Bak aradaki farka. Gerçi hoş bu hafta gezemeyeceğiz. Atep aile şenliği var. Yaz şenliği 2026. Abi çalışacağız. Amme hizmeti. Aziz Başkan valla ilk 10'a giremedin herhalde ya. Durumun o derece vahim yani. Bugün ilk 10'da yoksun. Saymam lazım, bakmam lazım. Emine abla günaydınlar. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyor Emine ablam. Sağ olasın, güp güzel, musmutlu bir günün olsun abla. Hoş geldin. Bahar Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel yayınlar, kolay gelsin. Hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir günün olsun Bahar, kolay gelsin. Dün Ferhat birinciydi. Ferhat'ın bugün ses çıkmıyor. Çalışıyor ellam. Şeytan üstad diyor ya üstad. Ya Amstetten şubesi Viyana merkeze selamlarını gönderiyor.

Yasin Güneş, günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar abim. Şıtrabak Team Group B'den tüm arkadaşlarıma selamlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah, sağ olasın. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Yasin. Arkadaşların isimlerini yaz, onlara da selam gönderelim buradan. Bizim şarkılar da hep bir dram, hep bir eziklik diyor, sorma ya. Biz de öyle mutlu oluyoruz, ne yapalım be seçkin. Sorma Aziz Başkan ya, maça da gelmedin harbiden. Akşam tır geçti üstümden diyor, bir tır indirdik. Bak görüyor musun diyor, iyi dokunamadım duşa, harbiden ya. Demek ki yorgunluktan ellerin titriyor Aziz Başkan. Sen bugün istirahat et, sana izin vereyim. Hadi dağılalım, yarın da bayram. Hadi Cuma'yı da yine izin verelim sana. Cumartesi, pazar zaten hafta sonu. Elimi kolumu bağla. Dün ne maçtı be, ne maçtı be Aziz Başkan. Haydar anlatsın sana. Ne goller yedi öyle ya. Güneşli bir İstanbul sabahından, gününden herkese günaydınlar. Ayten Hanım günaydınlar. Hayırdır, nazire mi yapıyorsunuz ya? Salzburg yağmurlu, Linz yağmurlu, St. Pölten yağmurlu. Günaydın bir İstanbul sabahı, güneşli bir İstanbul sabahı. Vay be. Nesrin Hanım günaydınlar. Herkese musmutlu günler diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Muhtemelen Vels'te de yağmur vardır değil mi Nesrin Hanım? Ayten Hanım güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Raşit'i tebrik ediyor Suat. Herkese rağmen diyor ilk sırayı aldın diyor. Baba. Gaza ve gaz veriyor. Herkese rağmen ilk sırayı aldın. Niye ya herkese rağmen? Allah Allah. Öyle bir şey yok yani. Olamaz öyle bir şey. Bileğinin hakkıyla Raşit'i birinci yaptık bugün. Hava durumuna bir bakalım mı? Yok pardon, hava durumuna niye bakalım ya? Yol durumuna bir bakalım. Yol durumuna baktıktan sonra da devam edelim ama önce mesajlar var. Dur. Hasan, Kenan, Ahmet, Ali ve Hamza Yasin'le birlikte Şıtrabak Team şu an bizi dinliyorlar. Sesimdeler şu an. Hepsinin bana selam varmış ve aleyküm selam gençler. Kolay gelsin. İşiniz gücünüz de rast gelsin. Güzel bir gününüz olsun. Hepiniz mutlaka VRFM uygulamasını indirin. Birlikteyken, ayrı ayrıyken de mutlaka diğer yayınlara da bir kulak atın şöyle. Şerife müdüremiz geldi. Günaydın patron, günaydın VRFM'ciler. Bu hava nedir böyle ya? Çok kasvetli bir hava var değil mi? Yani yağacak. Ha yağdı ha yağacak. Ha yağdı ha yağacak. Yağacak ama 9 gibi yağacak. Süleyman Şimşek günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Geldim diyor. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Süleyman. Az çalış biraz ya. Abi az çalış. Ne yapacağım bunca parayı ya? Evet, Vels'te de hava yağmurluymuş arkadaşlar. Haberi aldık. Yavaş yavaş Viyana'ya doğru yaklaşıyor. Son 20-30 kilometresi kaldı yağmurun. Bulut hafif hafif ilerliyor. Aziz Başkan da tebrik ediyor Raşit'i. Bayram tebrik ediyor. Tebrikler şeytan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hacım geldi. Hacım günaydınlar. Sabahımız güzel olsun. Eyvallah hacım. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

0: Raşit. Çalmayacağım biliyorsun. O yüzden isteme onu sen. Akıllı, uslu başlı bir şey olsun. Ala bir para bu diyor. Akmaz, kokmaz. Allah Allah. Parayı taze yiyeceksin hacım. Bayatsıyınca kıymeti kalmıyor. Akmıyor, kokmuyor ama taze taze, çıtır çıtır. Parayla işimiz yok çok şükür diyor. Oo, vallahi helal olsun. Süleyman diyor, parayla işimiz yok diyor. Biz çalışıyoruz, işimizin peşindeyiz. Kariyer yapıyoruz, kariyer. Kariyer. Kariyer mi, kariyer mi? Tastatüre bakar bu iş. Arafta kalmış, yağacaksa yağsın. Vay vallahi Şerife müdürümüz çok sinirlendi. Yağacaksa yağsın, bu nedir ya diyor. Raşit'i de tebrik ediyor. Demet geldi, hoş geldi. Keyifli yayınlar diliyorum abi diyor. Hayırlı sabahlar. Havalar nasıl olursa olsun bizim havamız hep güzel olsun inşallah. Amin. Aynen öyle Demet. Vallahi havalar nasıl olursa olsun bizim havamız hep güzel olsun. Gerisi pek de önemli değil ya. Hızlıca bir yol durumuna bakalım. Çok hızlı.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Demet, senin arabaya da lazım mı EasyTrack araç takip sistemi? Ormanlarda jipinle kaybolursun, maybolursun yani. Alimallah. Arkadaşlar, A23 Süitos'tan Gent'e yoğun ama eski yoğunluğu yok. Bugün biraz daha sakin. Erzurum karşı trasten başlıyor yoğunluk. Handaske'ye kadar devam ediyor. A22 Viyana istikameti yoğun ama geçmiş günlere nazaran çok iyi. Biraz daha sakin. A22 Nordbrück'e yine fena bugün, çok yoğun. Yoğunluk her iki yönde. Bir tarafta Flossdorf'e Brücke'den başlıyor. Diğer tarafta Strebelsdorf'tan başlıyor. Gürtel çok fena. Gürtel'e sakın girmeyin arkadaşlar. Heiligenstadt'te Strasse'den başlıyor. Çok çok fena. Nussdorf'e Gürtel. O tarafa gidenler toplu taşıma araçlarını kullansınlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Aracınızla gitmeyin. A3 Ebreistorf bölgesi biraz yoğun ama akıcı gözüküyor. A2 Wiener-Neustadt etrafında Wöllersdorf-Bad Fischau arası yoğun ama akıcı. Orada da biliyorsunuz inşaat çalışmaları var. Wiener-Neustadt'ın içinde bazı bölümlerde yoğunluk söz konusu. Viyana şehir içi yoğun arkadaşlar. Yine Donaukanal bölgesi. Landstrasse otoban çıkışı bir hayli yoğun. Südbahnhof akıcı. Mersleinsdorfer Platz inşaat çalışmaları var orada, çok yoğun. Trieste Strasse yoğun. Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun. Altmannsdorf Strasse, Breitenfurt Strasse yoğun. Liesingbahnhof hafiften yoğun. Yani bugünlük durum böyle. Yani geçmiş günlere nazaran daha iyi. Niye? Çünkü yarın tatil günü. Viyana yine rahatlayacak birkaç gün. Yolunuz her daim açık olsun. Yola çıkmadan önce mutlaka ve mutlaka yol durumuna bir bakın, navigasyonunuzu açın, alternatif güzergahları kullanın.

0: Şöyle genel bir baktım da ekstradan. Çok da bir şey yok. A4 havaalanı yolu Viyana istikametinde hafif bir yoğunluk var ama kayda değer bir şey değil. Yol açık. A1 açık, A21 açık. Her yer açık.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Devam ediyoruz. Bakalım kimler burada? Demet diyor ki yok diyor ya, kahkaha atmış bir de. Ali abi diyor lazım dağıl diyor. Ben kaybolacağım yerlerde gezmiyorum. Oo valla mantıklı. Kaybolacağın yerde niye gezeceksin? Günaydın Ali Baba. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. İsmail geldi, hoş geldin. İsmail ne var ne yok, her şey yolunda mı kardeşim? İsmail Koçer, güzel bir günün olsun. Ya şöyle ya, güzel bir şey istiyor. Semih Cenk istedi Raşit, vay be. Jipiyle diyor, arazi arazi geziyor diyor. Viyana dışları her yer arazi olduğu için. Dağlar, tepeler, bayırlar. Geçen de Neunkirchen'den Gloggnitz'e gittim arabayla. Abi nasıl yerlerden geçtim ya. Otobana çıkartmadı navigasyon. Dağlardan, tepelerden. Abi bir tırmanıyorsun, iki araba yan yana zor geçiyor. İniyorsun, iki araba yan yana zor geçiyor. Ama çok güzel manzarası vardı. Tertemiz, pırıl pırıl. Abi doğa yanından araba bile geçmiyor o derece. Çok güzel yerlerde.

Demet diyor gözlük alacağım diyor. Alın artık şu gözlüğü ya. Vallahi alacaksanız alın, her seferinde gözlük alacağım alacağım alacağım. Heveslendiriyorsunuz beni, gözlük alacağım diye almıyorsunuz. Olmaz ki ama ya. Beklentiye giriyorum istemsizce. Demet Raşit'i de tebrik ediyor. Hayırdır, bizim dün akşamki futbolcu kadrosu uyuyor herhalde. Kalkamadı kimse. Murat abi zar zor geldi. Gürcan abi piyasada yok. Haydar piyasada yok. Onur yok. Hacım işte yeni teşrif etti ancak. Yeni yeni. BJK Murat yok. Süleyman Baş yok.

Ve aşçı diyor ki Ali abi diyor Demet abla bizi kazıklamış diyor. Niye diye sordum. Aksaray'da diyor o bir yaşı diyor kelime yokmuş diyor. İş yerine yeni bir arkadaş geldi diyor. Aksaraylı çok da iyi diyalek konuşuyor diyor. Yok yokmuş öyle bir şey. O bir yaşı diyor diyor. Allah Allah. Aksaray'ın başka köyündendir o yüzdendir o Raşit. Ha bak Şenol geldi. Adam topçu abi hem akşam hem sabah oynuyor yani. Günaydın kardeşim, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar, hoş geldin Şenol. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Şenol sakatlandı ya. Bugün evdeyim, gidemedim işe diyor. Vay be. O derece mi? Günaydınlar Ali abi, herkese musmutlu bir gün diliyorum. Medine neredesin sen ya? Hayırdır sen, arazi oldun? Çok mu kargo var bu sıralar? Güp güzel musmutlu bir günün olsun Medine. Raşit ablam tebrikler. Tülay Hanım'ın mesajı. Mesajı mı? Abi dilim dönmüyor ya. Harbi yorulmuşum ama ben de. Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır diyor hadisi şerif. Dolaştı dolaştı sonunda birinci oldu. Vallahi içimde dolaştı o zaman bu. Ne diyorsun Dündar? Bol bol besmele çek. B17'den gittiysen bizim evin önünden geçtin gittin o zaman Nikolak Nisi. Allah Allah. B17'den gitmedim ya. Dağlardan, tepelerden götürdü beni. Ternisin arkasına çıkardı. Oradan bir yoldan gittik. Ternis demişim ya. Neunkirchen'in arka taraflarında bir yola çıkardı. Sağımız solumuz tarlalar. Ondan sonra dağ çıkardı. Dağın içinden geçirdi. Tepeye çıktık. Tepeden aşağı indik. Oradan Glocknitz'e vardık. O kozaman diyor. Doğru oku diyor ya. Biz ne öğrenelim? Boşuna mı yazıyor diyor. Vallahi sen de haklısın Demet. Raşit diyor. Şive köylerde bile fark ediyor. Ablam diyor. Belki o arkadaşın köyünde yoktur. Aynen ben de aynısını düşünüyorum. Köyden köye bile farklı. Vallahi toparlayacak şekilde inşallah düzelir birkaç güne diyor. Vallahi bir doktora göster onu Şenol. Yaşlanmışsın be Şenol vallahi. İki topa vurdun hemen sakatlandın kardeşim. Bu nedir ya? Tıpkı ben. Valla o yollardan bir daha git desen bulamam o yolları öyle bir şey. Nasıl yollarsa artık Emin abla da Raşit'i tebrik ediyor. Sana gözlük alacağım deyince abi diyor güldür güldürdeki replik aklıma geldi. Sana telefon alacağım ha böyle ellemeli. Ellemeli, ellemeli telefon mu? Viyana FM FK olarak buradayım diyor. Hem de ikinci oldum. Ya Bayram sen ikinci oldun da dün akşam oynayan kadroya bakıyorum abi. Yani daha yeni yeni böyle teşrif ediyorlar. İşte Ahmet Yakup Duman erken geldi. En erken gelenlerden aklıma kim var başka? Mahmut erkenden geldi. Gerisi ihtiyarlamış hepsi. Bediye günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar abi. Yağmurlu bir günden selamlar. Oo. Anlaşılan bugün diyor Viyana hariç her yerde yağmur var. Aynen öyle Bediye. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Ritte de yağmur varmış arkadaşlar. Abi diyor o kadar çok gol attınız ki diyor. Kalkamamışlardır diyor. Say bitmedi ellem. Vallahi sorma Raşit. Raşit kurtarıcı olarak bir 2,5 dakika oynadı. Baktı olacak gibi de çıktı. 2,5 dakika bak. 3 bile değil. Yarına çıkacağımız. Al beni yatağa.
Leyla Hanım günaydınlar. O bir yaşı bütün İç Anadolu'da var bildiğim kadarıyla diyor. Bu bir. İkincisi, Noinkiren'de ne örüyorsunuz? Soğuk yer diyor. Hiç sevemedim oraları. Şöyle bir burgenlantı açılın daha güzel diyor. İş icabı ya. Noinkiren'de marketlere ürün bırakıyoruz ya. Oradan Glocknitz'e markete geçtik. O bölgeye öyle müşterilerimiz var. Hem yazar kasa müşterilerimiz var, hem içecek müşterilerimiz var. Glocknitz'te de yazar kasa müşterilerimiz var, iki tane. Üç tane hatta, üç. Glocknitz'teki villada bu arada Pindrinks'leri bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Neunkirchen'de de bakkal var, gel gör var. Oralarda Pindrinks'i bulabiliyorsunuz. Vay Mesut abi geldi. Mesut müdürümüz. Burgenland dedik, Mesut abi geldi. Einen wunderschönen guten Morgen Herr Ali Süzen wünscht dir und allen Vienna FM Zuhörer schönen Gruß aus Frankreich. Günaydın Mesut abi, hayırlı sabahlar. Good morning. Bonjour Herr Mesut. Bonjour Monsieur Mesut. Bana bu yere bize verecek kişi çok. Gülşadi abla günaydınlar. Hayırlı sabahlar herkese. Sağ olasın abla, hoş geldin. Vay Gülşadi abla sessiz sessiz dinliyormuş bak. Sen ne yapıyorsun bizim burada dağlarda, ne işin var diyor. Abla navigasyona yolu verdim. Neunkirchen'den Glocknitz'e gideyim diye beni dağlara tepelere çıkardı. Sorun şehirlerde değildi. Biz tam yalandı. Aha benim hatun geldi. Günaydın baby, mutlu günler, günaydınlar. Guten Morgen. Sorun şehirlerde değildi. Haydarım günaydın. İyi yayınlar, biz yine okul yolundayız diyor. Eyvallah kardeşim. Kimle? Alya ile mi Mina ile? Ben biliyorum kimle olduğunu da. Gene de soralım. Haydar geç kaldım bugün ya, saat 7.40. Tayfun günaydınlar kardeşim. Bugün bizi Wels'ten dinleyen dostum Salih Çömlek'in doğum günü. Oo Salih Çömlek, alles Gute. Yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk, bereket, hayır getirsin inşallah. Eşi Berna ve kızları Tuana, Ada ve Eftalya ile sağlıklı, huzurlu ve de musmutlu güzel yıllar diliyoruz. Yeni yaşı kutlu olsun diyor. Aynen. Salih Çömlek, yeni yaşın kutlu olsun tekrardan. Yüzün hep gülsün, neşen hiç eksik olmasın, mutlu yaşlar, tüm parçalar Salih'e ve ailesine armağan olarak gelsin, güzel yayınlar diliyor. Eyvallah Tayfun, güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Ali abi senin tarif ettiğin yolu her pazartesi gidiyorum diyor. Allah Allah, hacım ne örüyorsun orada ya? Ama şimdi maç çok iyi geçti, çok gol oldu diyor. Hacım yenince çok keyifli oluyor değil mi maç? Vallahi yenince keyifli oluyor. İstanbul'da da yaşadık. Gude Morgen Ali Patron, hayırlı sabahlar. Yağmurlu bir Hollanda sabahından selamlar ve aleyküm selam. Abi Viyana'ya hiç herkes her yerde yağıyor. Yakında Viyana'da da yağacak. İnşallah bekliyoruz. Bereket.

Yani sen Haydar kimin şoförüsün? Alya'nın şoförüsün. Mina kendisi gitmiştir. Haydar'ın küçük kızı Mina kendisi gidiyor. Sıkıntı yok. Alya'yı babası götürüyor. Öyle şart. Alya babası olmadan gitmez okula. Alya guten morgen fıstık, güzel bir günün olsun. Bonjour de France. Bonjour Monsieur Mesut. Ali Demir günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel insanlar. İyi ki varsınız diyor. Eyvallah Ali Demir. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bekem Süpermarket, Praga Strasse. Komşusu da Best Bike. Nihat aleykümselam. Hayırlı sabahlar Ali abi. Oo, hayırlı sabahlar Nihat'ım, yazı getirmişsin ya. Nihat nasıl yanmışsın öyle valla? Esmerleşmişsin ha. Çeke çeke yüreğini, yüreğimi saramadım ya. Bana yanarım, yanarım yine yanarım. Koyup elimi eline bakıp gözüm. Yanındaki kim? Canını canıma sıkıcı. Yaren mi? Ona yanarım. Dur, yanlış görmediysem Yaren'e benzettim ben onu. An bu an, vakit bugün. Nihat'ım güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Hayırlı sabahlar herkese, selamlar. Burası yağmurlu, bereketli maşallah diyor. Cihat geldi, hoş geldi. Güzel bir günün olsun. Wiener Neustadt'ta da yağmur yağıyormuş arkadaşlar. Az kaldı, Viyana'ya da yağacak. Aynen öyle, sen nereden bildin hemen? Ben bilirim ya. Eğer Haydar okula kızını götürüyorsa mutlaka Alya'yı götürüyordur. Mina'yı götürmüyordur. Mina kendisi gider çünkü. Vay be, tutturamadım, Leyla'ymış. Ben Yaren zannettim. Leyla guten morgen fıstık. İdare et Alamcan, yaşlandı artık. Gözleri seçmiyor. Bak gözlük alacağız falan diyorlar. Ya gözlüğüm olsaydı kesin bilirdim Leyla olduğunu. Aha, Ternis'te yağmur başlamış. Gülşadi abladan geldi mesaj. O geçtiğin ormanlardan diyor, geçerken Gülşadi ablana geleydin, bir çay demle diye sesleneydin diyor. Hemen duyardım diyor. Vallahi Gülşadi abla çalışırken biraz sıkıntı ya. O gün bir gittik oraya, gün bitti, hiçbir iş yapamadık. İki yere uğradık, gün bitti. Oo Aytekin, neredesin Aytekin sen ya? Akdağ Süpermarket, Graz, Aytekin geldi. Hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı sabahlar, bereketli günler dilerim. Graz'dan selamlar. Burada da yağmur var diyor. Graz'da da yağmur varmış arkadaşlar. Aytekin'den geldi son dakika bilgisi. Abim Allah'a emanetsin diyor. Yağmuru bekledik, gelmedi. Biz de işe başladık diyor. Hadi bakalım Yasin, kolay gelsin. Abi pinleri karışık, sipariş verebiliyor muyum? Hallederiz ya, sen sipariş ver. Mahmut sıkıntı yok. Vallahi çok yoğunum abi diyor. Yayınlara gelemiyorum diyor. En son yayına geldim sen yoktun diyor. Ya benim olmadığım gün niye geliyorsun Medine? Bu arada yarın yayında yokum artık arkadaşlar. Yarın bayram biliyorsunuz. Bayram varsa ben yokum. Cuma günü buradayız Allah nasip ederse. Cumartesi, pazar yine yokum, hafta sonu. Pazartesi perişan eder, salı sallanır, çarşamba çarşafa dolanır, perşembe perişan eder. Cuma mübarek gün, cumartesi, pazar tatil. Ama aslında ben burada olmamam lazım. Yani haftanın 7 gününü kapattık. Oo Necati geldi. Neco günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Gemzet bak. Gemzet Gastro. Helsbergstrasse 6B 23. Viyana. Sabah 6 akşam 6. Bütün ambalaj malzemeler için. Hijyen artikeller için. Hepsi için Gemzet bak. Hayırlı işlerin olsun Neco. Sen mutlu oldun.
Yaren resme çıkmak istemiyor. Tamam, bu benim aklıma not olarak kazıdım şimdi. Bir daha resim gelirse bil ki, diyeceğim ki Ali bak bil ki resim gelirse Nihat'tan bu Yaren değil. Yaren çünkü resimlere girmiyor. Sen yoksan biz de yoğuz o zaman diyor. Bah Cihat'a bak ya. Sen yoksan biz de yoğuz. Olur mu öyle şey ya? Boş bırakmayın buraları. Aile şenliğinde görüşürüz o zaman diyor Tayfun. Eyvallah Tayfun. Ne ısmarlayacaksın Tayfun bana aile şenliğinde? Öyle boş gelmeyin aile şenliğine. Bana bir şeyler ısmarlayın. Eyvallah Yasin. Notumu aldım. Erhan Diker günaydınlar, iyi yayınlar, selamlar herkese. Eyvallah Erhan abi Eskişehir'den. Günaydınlar, güzel bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Erhan abinin de akrabaları var Nonkiren'de. Ona değil, çok 21. Viyana hafiften bulutlar gelmiş, çiseliyormuş. Hadi bakalım. Ağlarken, Fransa'da havalar 16-18 derece diyor. Havalar pek de iyi değilmiş Fransa'da. Hafiften yağmur varmış. Eyvallah Mesut abi. Babam 5 yıl boyunca beni okula götürdü. Hem de yürüyerek öğlen akşam her gün gidip geldi benimle diyor. Allah razı olsun ondan Dündar. 5 yıl boyunca her gün seni okula götürdü. Vay be. Babaların, annelerin hakkı ödenmez. Tabi baba gibi baba, anne gibi anne. Onu da hemen söyleyelim. Bizim buralarda dağ yollarında kaybolursan haber et. Seni bulalım bari diyor. Ben Easy Track'le geziyorum Demet. Easy Track'siz yola çıkmıyorum. Easy Track'siz çıkmam vallahi olmaz. Yusuf abi aleyküm selam. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar kardeşim. Eyvallah abi. Hoş geldin Yusuf abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Yusuf Türel. Ha unuttum abi diyor. Babam Hademe'ydi okulda diyor. Ulan Dündar, ulan Dündar. Bah ya, bah ya. Adam bizi kekledi ya. Morganis Kenfer takıyor. Oo, Fransa'da bayram yokmuş yarın. Niye abi? Gavur mu? Oo abi diyor kahvem benden. Yanında döner. Pindirinks de ısmarlayacaksın mı Yasin? Abi diyor sana reklam filmindeki gibi XXL dürüm ısmarlayacağım. Yanında Pindirinks, lahmacun arası Adana olur mu diyor. Vallahi olur, niye olmasın ya. Eyvallah Tayfun'um. Hepsini bir anda ısmarlama, parça parça olsun. Yani şenlikte ısmarlarsın, ondan sonra dükkana geliriz, dükkanda ısmarlarsın. Hepsini bir anda ısmarlama, kilo alırım. Tığ gibiyim zaten. Ali Bey günaydınlar. Günaydın Firdevs Hanım, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Roto Möbel'e diyor reklam filmi çekerken reklam bahanesiyle kaç tane döner yediniz diyor. Bak çok önemli bir husus. O reklamı çekerken arkadaşlar yaklaşık 5 saat, biraz daha fazla sürdü, 6 saate yakın. Tam 3 tane dürüm yedim. 3 tane. Anca. Dişimin kovuğunu anca etti. 3 tane dürüm yedim ya. Ne yapayım abi? Ama bizim yönetmen cimri. Pintinin önünde gideni. Dedim oğlum bu ne lan, parça parça alıyorsun. Getir bir seferde 5 tane. Getir abi. Rahat rahat yesin vatandaş. Dürüm almış abi. Herkese birer tane dürüm almış. Ali abi sen reklamı çekerken yersin. Hadi oradan.
Vallahi gittim kendi paramla dürüm aldım kendime ya. Bugün kim birinci oldu? Tebrik edecektim de diyor. Haydar, sence kim birinci olmuştur bugün? Ben dün akşam ne dedim? Bir şey olmaz abi diyor. Löps yaparız. Yaparız ha. Tayfun, hiç sıkıntı yok. Yemek bize...

Dağlar, bağlar, arazi derken iyi ki kaybolmamışsın patron diyor. Yok ya ben kaybolur muyum diyorum ya. Easy Track kullanıyorum ben. Bizim araçlarda Easy Track var. Ne güzel valla diyor. Kimse bizi okula götürmedi. Ben 10 yaşında 21'den 15. BNE'ye gidiyordum diyor. Bir yıl. Vay be. 15'ten de 21'e taşındık. Bir sene de oraya gittim diyor. Yazık Raş'ta ya. Vallahi çok üzüldüm. Çok duygulandım.

Dündar yengen duymasın oğlum. Dur, dur. Allah Allah. Diyetteyim ben, diyette. Selma Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Kasvetli bir Salzburg sabahı. Yağmurlu, Suat söylemişti biraz önce. Hüseyin abi günaydınlar. Huzurlu, mutlu, sağlıklı yayınlar diliyorum. Eyvallah Hüseyin abi. Hüseyin abi dün akşam yokluğunu aradık ya. Fatih Can günaydınlar kardeşim. Abim iyi yayınlar. Geçmiş bayramı mübarek olsun. Saygılar, sevgiler. Eyvallah Fatih Can, hoş geldin. Güzel bir günün olsun kardeşim. Fray mısın bugün Fatih? Dündar birinci olmuş olabilir diyor. Aziz birinci olmuş olabilir diyor. Veya Emine Erdatlı ablamın diyor kocası Murat Bey var diyor. O birinci olmuş olabilir diyor. Murat Erdatlı artık dereceye bile giremiyor. Haydar sen ne diyorsun ya? Ne birinciliğinden bahsediyorsun sen? Ne bileyim ben kim oldu diyor. Ben dün akşam kim olacak dedim. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir gün olsun diyor. Eyvallah Gürcan abim, hoş geldin. Cüneyt Arkın, jön ya Gürcan abi. Klasik Gürcan abim gene kahvesini aldı. Terasta oturuyor manzaraya karşı. Afiyet olsun Gürcan abi, güzel bir gün olsun. Geunt Oda, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Geldin otur be şöyle, bakçı takımlar çekilsin öyle. Kıyakmış ablam bana da söyle. Ooo Kadir. Yaptım hepsini sizden uzak. Ben Kadir diyor, sıradaki şarkı canım babama armağan olsun, olsun. Kadir Guten Morgen. Ben Kadir, deli Kadir ulan. Kemal müdürüm nerede bugün ya? Kemal müdürüm, wo bistu? Nereden bildim ama Fatih Can Fray olduğunu? Hemen de bildim bak. Naide günaydınlar. Abi keyifli yayınlar. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Vallahi benim hatun diyor ki diyeti göreceğim ben diyor. Önümüzdeki 4 gün diyor. Büyük sınav başlıyor. Bakalım diyor nasıl geçecek. Vallahi sorma. Şu ana kadar iyi geldim. Et yiyeceğiz ama ekmeksiz. Ekmanen ye diyorlar ya, ben ekmeksiz yiyeceğim. Raşit'in babası diyor çok ileri görüşlüymüş. Bundan bir halt olmaz, boşuna vakit kaybetmeyelim diye götürmemiş okul diye. Süper ya. Lan bundan bir şey olmaz, okusa da fayda etmez. Niye boşuna okula götürüp getireyim, kendisi gitsin gelsin. Mecburi tamamlasın okulu. Çok iyiydi bu. Ya Raşit'i sevdiğimizden takılıyoruz değil mi arkadaşlar? Olur, 19. Viyana'da karardı. İlk damlalar düşmeye başladı. Hadi bakalım. Perihan Hanım 19. Viyana'dan bildiriyor. Bu arada arkadaşlar kimler nereden dinliyor bizi? Hadi bakalım hızlıca. Nereden dinliyorsunuz? Kim nereden? Viyana'dan dinleyenler kaçıncı Viyana olduğunu yazsınlar. Diğer arkadaşlar da bulundukları kasabayı, köyü, ilçeyi neyse artık. Abi saat 7'yi tutturamadığım gibi saat 8'de tutturamıyorum diyor. Vallahi Naide nedir bu tutarsızlık ya? Bir atasözü var ya abi diyor. Raşit şeytanın bacağını kırdı. Sorsan abi Dündar'la Raşit'in bacakları nasılmış diyor. Raşit, Dündar bacaklarınız nasıl?

Vallahi Haydar ikisinin bacağı sağlam da Şenol'un bacak kırıldı. Var şeytanın bacağı kırıldı derken burada bir terslik var. Kim nerede arkadaşlar? Hep lafta diyor, diyet diyet diyorsunuz da diyor, tartıda ne haber? Allah Allah, tartılmıyorum ben, prensip. Prensiplerime aykırı. Yağmur yağsa da eve gidecek. Evden çıkmadın ki Gürcan abi, niye gideceksin sen ya? Daha abi evden çıkmadın. Özkan'ım günaydınlar. Schwadorf'tan Viyana'ya doğru ilerliyorum abi diyor. Dinlemeydeyim. Oo Özkan'ım. Kaçta açıyorsun sen? Geç mi açıyorsun Özkan? Güzel bir günün olsun kardeşim. Dün akşam Özkan'ı uzun bir aradan sonra onlar toptan çıkıyordu. Biz de top oynamaya giriyorduk. Öyle görüştük. Yoksa bayağıdır Özkan'ı görmediydim ya.

Yağmur geldi gelecek diyor. Atmaya başladı. Neredesin Yusuf abi sen? Nokta atışı yapayım diyor. Arabanın içindeyim diyor. O da iyi. İstanbul Yeni Bosna. Ayten Hanım Yeni Bosna'dan kulak veriyor. Gerastov Bayvin. Ahmet'im kolay gelsin. Schwarzach. Schwarzbach olmasın o Suat. Schwarzach im Pango. Schwarzau değil miydi o ya? Yanlış yazdı herhalde Suat. Schwarzau Pango normalde ama. Neco 23. Viyana'da. Naide 10. Viyana'da. Fatih Can 10. Viyana'da. Yıldız Hanım 5. Viyana'da. Zehra Hanım 21. Özkan Yollar'da. Kemal 21'de. Mahmut 21'de. Medine 10. Viyana'da. Isparta'la Ayşe. Hollanda Wekel. Orası neresi ya? Nereye yakın Hollanda'nın? Biz Hollanda deyince Rotterdam biliriz. Amsterdam biliriz. İşte futbol takımlarından bildiğimiz birkaç tane isim var. Venlo, Den Haag falan böyle. Onlarca bilmeyiz Hollanda'yı ya. Oo, Hacım 23'te. Hacım sen bugün çalışmıyor musun? Evde misin? Hayırdır?

Bugün 10. Yanan'ın maşallahı var valla. Eskimeyen şarkılar, yeni heyecanlar bizimle hayat. Gris Kirhen. İş yerinin olduğu bölge mi? Nesrin Hanım orası. Eskiler, Eindhoven'a çok yakın. PSV Eindhoven. Bak futbol takımları olmasa bilemeyeceğiz. Viyana'nın başkenti 10. Viyana'dayız abi. Eyvallah Tayfun. Viyana'nın başkenti Küçük İstanbul 10. Viyana. Hagenburg'unda. Oo Emrah Hagi. Çıkmadın mı Emrah iş yerinden de? Ya da dağıtan mı geliyorsun? Her an seninle. Bugün keyif yapıyorum diyor. İş yok. Yatış. Maçı da kazandık. Vay hacım bugün. Kom keyfim kom. Eskiler yeniler. Daima en iyiler. Vay Yasin Graz'da ya. Graz'dan çıkamıyor ki adam. Devamlı çalışıyor. Yaz geldi Yasin mecbur çalışacak. Yasin Akboğa. Berndorf'ta yağmurluymuş arkadaşlar. Tamam Viyana'ya yağdı yağacak artık. Mehmet Eren günaydınlar. Aleyküm selam kardeşim. Hayırlı sabahlar Ali abi. 10'dan 15'e yola çıktım diyor. Mehmet baktı 10. Viyana'dan çok dinleyen var. Terk ediyor 10. Viyana'yı artık. İşim olmaz 10. Viyana'yla diyor. Avrupa'nın en güvenilir mahallesi Royman Platz favoritlerinden selamlar ve aleyküm selam. Aynen. Avrupa'nın, Avusturya'nın, Viyana'nın en güvenli, en sakin, en huzurlu mahallesi 10. Viyana arkadaşlar. Favoriten. Hiç olay olmuyor Allah için. O kadar huzurlu ki. Şöyle havasını bir kokluyorsunuz. Mis, mis, mis. Ooo soğanlar büyüdü diyor. Senin bahçeden ne haber Ali abi? Vallahi hacım ben bahçeden artık video atmıyorum. Nazar değiyor insanların. Büyüdü büyüdü arada çilek milek yiyoruz yani. Ondan marullarımız var bitmek üzere. Domatesler çiçek açtı yakında verir. Biberler çiçek açtı. Şu yağmurlarda zarar görmezlerse iyi. Orası küçük Alep abi ne İstanbul'u ya diyor. Yok ya hala İstanbul orası. Rahat olun gençler rahat olun Kemal. Ooo kayınvalidemi almaya geldim. Burada oturuyor diyor Nesrin Hanım. Maşallah güzel. Kemal müdürüm çok çalışıyor herhalde bugünlerde. Gürcan abi ne öreceksin 21'de? Bizamberk'te yağmuru bekliyorum diyor. Bir gelirse 21'e geçeceğim. Vallahi olur mantıklı Gürcan abi. Rotterdam 1 saat. Eindhoven çok yakın. Arada bir yerde oturuyorlarmış o zaman. Viyana'nın en huzurlu mahallesi. Tabii ki 10. Viyana. Baumit Wöllersdorf. Sonra kısmetse Kirchdorf. Orası neresi ya bayram? 19. Viyana şu an böyle diyor. Süleyman'ım vallahi orada da yağdı yağacak herhalde. Süleyman Şimşek. 8.30-9 gibi açıyorum abi diyor. Ben seni gördüğüm için mutlu oldum. Eyvallah kardeşim. Hayırlı işlerin olsun Özkan Hanım. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Bol bereketli olsun inşallah. Arkadaşlar izin mevsimi geliyor. Araba arayanlar. Kar Vizyon'a Özkan'a bir danışın. Selamımı da söyleyin yardımcı olur. Ali Demir. 21. Viyana'dan tabii ki Bekem Süpermarket'ten dinliyor. Yusuf abiler 10. Viyana'da parkta. Ferhat günaydınlar. Ferhat 54. Guten Morgen. İş çok herhalde bugün Ferhat. Yazmaya vakti olmuyor bugün Ferhat. 23'ten dinliyor. Gel sokak sokak, Fadime Hanım günaydınlar. Viyana Fem ailesi günaydın. Eyvallah güzel bir günlü olsun. Bak, bak, bak, bak. Haydar'la çok takılma Dündar. Haydar'la çok takılma. Onun yolu yol değil. Bak, bak, bak, bak, bak. Dündar'a canlı canlı atıyorum ya. Canlı canlı atıyorum.
Ben her yerdeyim Ali abi diyor. Tüm Viyana'yı dolaşıyorsun herhalde Aziz Başkan. Hangi Viyana'dasın şu an? 10. Viyana değil abi lütfen diyor. Sadece Roymanplatz çevresi. Eyvallah. Şaka bir yana 10. Viyana'nın güzel yerleri var arkadaşlar oturmak için. Oberlağ tarafları çok iyi mesela. Vay be Raşit. 50 euro. Rüşvet veriyor. Bak bak bak. Yayında birinci olmak için Raşit rüşvet veriyor arkadaşlar. Ama bana vermiyor. Sıkıntı orada. Parayı bana niye vermiyorsun? 10. Viyana'ya laf yok diyor. Orada büyüdük. Evet 10. Viyana'ya laf yok arkadaşlar. Küçük İstanbul. Teslim Hanım da 10. Viyana'dan dinliyor. Ahan da yağıyor diyor. Nidi Österay. Şerife o kirazlar kimin kirazlar ya? Vallahi güzel kırmızı olmuş. Paris Bisti Vincennes. Orası neresi abi? Paris'i biliyoruz Mesut abi de. Vincennes neresi ya? Kaç gel, gel abi bunları ya Raşit'e yollar mısın diyor. Bizde yalan olmaz. Aksaray'ın sayfasından aldım. Az önce araba kullanıyordum gönderemedim. Demek ki Raşit'lerin oraya işe başlayan arkadaş Aksaraylı değil. Çakmak Saraylı ya da Aksaray'ın eniştesi falandır yani. Yenge tarafından Aksaraylıdır yoksa bilirdi.

ki benim. 15'ten 10. Viyana'ya geçiyoruz başkan. Biraz önce bir arkadaş, Mehmet Eren de herhalde, o da 10. Viyana'dan 15'e geçiyordu. Oradaki nüfus eksikliğini tamamlamak için Aziz Başkan 10. Viyana'ya geçiyor. Abi diyor, 10. Viyana'da Vanden yapmaya başladım. Kleidering'e doğru çıkıyorum diyor. Hadi bakalım. Günaydın Ali Bey, 14. Viyana'dan selamlar ve aleyküm selam. İlk kez yazan bir dinleyicimiz Maida. Doğru mudur Maida? Yanlış telaffuz etmeyelim. Yarın 11'de kimler kermeste olacak? Orada mısın abi diyor. Tabii ben oradayım. Mecbur orada olacağım Mehmet Eren. Hadi soralım. Yarın kimler ATEP aile şenliğine geliyor arkadaşlar? 11. Viyana'ya. Elleri bir göreyim. Emojileri bir göreyim. 4 gün sürecek ATEP aile şenliği. Fiyatlar çok uygun olacak. Çok ama çok uygun olacak. Pindrinks'in standı olacak. Pindrinks'in tüm sortelerini orada alıp içebileceksiniz. Bütün Pindrinks'ler olacak. Roto Home'un da standı olacak arkadaşlar. Roto Home'un o uygun fiyatlarından 4 gün boyunca faydalanabileceksiniz. Hadi bakalım, gönder gelsin. Elleri bir göreyim, kimler geliyor ATEP aile şenliğine. Ben de arada kendime gideyim, bir kahve alıp geleyim.

Kahvemizi aldık, pinderingsimizi aldık. Önce bir kapak sesini gönderelim. Bak geliyor, geliyor, geliyor. Evet, kapağın sesini duydunuz. Şimdi mesajlara bakacağım.

Vay vay vay, herkes Atep aile şenliğine geliyor, süpersiniz. Gelmeyen yok herhalde. Doğru söylemişim Maida. Pindirinksi bir kere denedim diyor, çok güzel. Tadı harbi diyor, pembe olan vardı diyor, tavsiye ederim diyor. 7 tane çeşit var Medine. Hepsini deneyin. Ben şu an hangisini içiyorum biliyor musunuz? Ekşili elma var. Sahura et beyare. Son zamanlarda hibiskus, bu, cool lime üçüne çok ağırlık verdim. Ara sıra da vitamin A'sı da içiyorum. Bazen beyaz şeftal değişiyor ama en favorim şu an ekşi çilek. Çileği sevdiğim için olabilir. Hepsini tavsiye ediyorum arkadaşlar sizlere. Emrah mı? Eyvallah. Emrah sen ne yapıyorsun? Çalışıyor musun hafta sonu? Vay be Mesut abi, görüyor musunuz? Adam Paris'te çalışıyor ama sporu da hiç bırakmıyor. 8 kilometre koşmuş sabah ya Mesut abi. Burgenland müdürümüz, helal olsun. Eda günaydınlar, hayırlı sabahlar, İstanbul'dan selamlar. Şu an Network ekibiyle Necla, Özge ve eşi Memo Almanya Ingolstadt'tan gelmişler. Ben Pharma City'ye doğru yol aldık diyor. Buradan bize şarkı yollarsan seviniriz. İlk defa dinleyenler varmış. Bizleri ilk kez dinleyen herkese de sevgiler, selamlar olsun. Hemen reklam yapayım. Ben Deniz Ali Süzen. Hafta içi her sabah Avusturya saati 7-9. Türkiye saati 8-10. Yayındayım canlı canlı live. Necla, Özge ve Memo. Yanlarında da Eda var tabii ki. Pharma City'ye doğru yol almışlar. Kolay gelsin. Güzel bir gününüz olsun. İyi çalışmalar diliyorum. Sıradaki bütün güzel eserleri de sizlere armağan olarak gönderiyorum arkadaşlar. İşiniz gücünüz rast gelsin. Vay be, güzel bir eserdi harbiden. Bir güzel eser de Semih Çenk'ten gönderelim. Müslüm Baba yorumu. Semih Çenk yorumu, Müslüm Baba eseri. Doğrusu böyle.

Şerife müdüremiz kentten de olacakmış. Katılamıyor o yüzden. Bu arada Haydar Bey dünkü sürprizimi beğenmiş, sesi çıkmıyor. 50 değil abi diyor. Orada 2 tane 50 var. 100 avro. Vay be. 100 avro. Gördüğüm birini bazen 2 kere görüyorum diyor. Hayırdır Aziz Başkan? Gördüğüm birini bazen 2 kere görüyorum. 10. yana normal. Karvizyon 23. yanda. Kolbe Gasse 51 numarada. Kemal selamımı söyle. Kolbe Gasse 51-23. yana. Laksemburg Strasse'den aşağı arabayı boşalıyorsun. Salıyorsun abi arabayı. Köprüyü geçer geçmez hemen ileride lambadan sağ taraf. Kolbe Gasse. Müslüman mezarlığının karşı sokağı, caddesi. Beytullah günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Eyvallah Emrah. Emrah valla bana da bir masaj yapma zamanı geldi ya. Şu kemiklerimi bir çatırdat. Harbi yapalım artık. Günaydınlar, keyifli bir yayın diliyorum. 16'da yağmur başladı diyor. Hacı evde yatarken işimizin başındayız biz de. Ya işte Tülay Hanım böyle, hacı evde yatsın dinlensin sen çalış. Adalet mi bu ya? Adaletin bu mu dünya? Elit Tülay, güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Hacım normalde 4'te kalkıyordu ya bugün. Bugün izinli. Türkiye'den misafirlerimiz gelecek. 2 hafta sonra evi tamir ediyoruz. Badana, boya. Etkinliğe gelebilir miyiz bilmiyorum diyor. Can sağlığı olsun Aynur Demircan. Ama bizim etkinliğimiz farklı. Cami kermesleri gibi değil. Çok farklı. Gelen farkı görüyor zaten. Normal kermes gibi olmuyor. Desene abi diyor, Atep Aile Şenliği'nde koli koli pindirink salacağız. Aynen. Koli koli pindirink salacaksınız. Hepsi var. Aziz'in kayıp olan abisini buldum diyor. Harbi o kadar çok benziyor ki ona. Aziz'in kayıp olan abisi 10. yanda ortaya çıktı.

Valla ayar mayar yok Haydar. Neyse o. Aydın Barut abi günaydınlar. Aleykümselam. İstanbul Çengelköy. İstanbul dedik hemen Aydın abi geldi. Hayırlı işlerin olsun Aydın abi. Ümraniye Pub Pet Shop. Ben de çok gelmek istiyorum, tanışmak istiyorum sizlerle ama eşim çalışıyor o yüzden gelemiyorum diyor. Suat'ın Schengen vizesi var ama yengen vizesi yok o yüzden gelemiyor. Schengen vizesi çok da önemli değil arkadaşlar. Yengen vizesi yoksa bu iş olmaz. Alamamış vizeyi Suat. Viyana'ya gidebilir miyim? Schengen vizesi var bende. Hatun diyor, hanım Viyana'ya gideceğim ben. Yenge de Suat'a diyor ki yok. Vize yok sana. Yengen vizesi yok. Özge Hanım da geldiler. Hoş geldiler. Almanya Ingolstadt normale valize. Ama şu anda İstanbul'da dinliyorlar. Necla, Eda, Memo ve Özge. Dördü yoldalar. Biraz önce Eda da yazmıştı. Nasipsi inşallah abi diyor. Eyvallah Mahmut. Dur Demet'in bir mesajı vardı. Neredeydi o? Harbiden gözlük lazım bana. Ve aleyküm selam. İstanbul'dan selam gönderiyor da. Bu dünyayı tanıyamazsın. Hiç hazır değil ki duyguların. O kötü kalp. Demet belgeli çalışıyor arkadaşlar. Aksaray sayfasından almış o bir yaşı, o yazıların oldu. Her şey kanıtlı belgeli öyle diyor. Başka türlü olmaz bizde diyor. Bir de Raşit'e yakıştıramadım ablam diyor. O ne öyle diyor ya, karşıdaki kişi bayansa kazıkladı falan filan diye söylenmez ki. Ayıp oluyor ablam ya diyor. Doğru söylüyor. Ne o bir yaşı, çok ayıp, çok ayıp. O arkadaş kimse diyor, Raşit'in yanına gelen azıcık şive öğrensin. Bilmiyordur belki diyor. Olabilir, bilmiyordur. Adam Viyana'da büyüdüyse nereden bilsin şiveyi? O da Raşit'i kazıklamış. Vay be Şenol'u görüyor musun? Kahvesini yapıyor Viyana FM kupasında. Valla Şenol bende de durum aynı. Viyana FM kupasında kahvemi yaptım. Bir tarafta da Pindrinks. İkisi birlikte süper. Günaydın Ali abi. Abalı keseyle yatar. Çulhanlı tasayla yatar. Akşam yatmadan Pindrinks hibiskus içtim. Tasasız uyandım. İyi ki varsın Pindrinks diye. Eyvallah Ferhat'ım hoş geldin. Ferhat Yeşilöz. Güpgüzel. Musmutlu bir günün olsun. Ne yapıyorsun Ferhat? Her şey yolunda mı kardeşim? Ya ben getirdiğim için söylemiyorum Avrupa'ya, Avusturya'ya. Gerçekten sağlıklı bir içecek, güzel bir içecek. Sıfır şeker, sıfır kalori. Yediğine, içtiğine dikkat eden arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum. Yok benim için fark etmiyor. Ben her şeyi yerim, her şeyi içerim diyorsanız size göre değil arkadaşlar. Siz içmeyin. Ama ben içtiğime dikkat ederim, yediğime dikkat ederim diyorsanız Pindrinks tam sizlik. Kimyasal yok, katkı yok, koruyucu yok, vegan. Herhangi bir hayvansal katkı yok içinde. Helal, tertemiz, pırıl pırıl bir ürün. Vay Mustafa geldi. Mustafa uyanabildin mi ya? Günaydın abi, hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten. Her bir yanım tutulmuş ancak kalkabildim diyor. Vallahi iyi kalkmışsın. Mustafa 12 yıl sonra topa ayağı değdi. Mustafa maçı yakından izlemek için sahaya girdi. Top oynadığından değil yani. Daha yakın nasıl izlerim diye. Müjde abla günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Abi mesaj çok. Sesli mesajlar var. Dinletebilecek miyiz bakalım? Abi tadımlık Pindrinks var mı diyor. Yok. Tadımlık yok Raşit. Kardeşim sana tadımlık versek 5-10 tane içersin artık tatmak için. Yani sana yetmez. Şeytan ilk defa yenildi, kandırıldı diyor. Şenol ve BJK kardeşlerime geçmiş olsun, acil şifalar. BJK'ya ne oldu ya? Gürcan abi. BJK Murat
Sakatlandı mı? Suat dur bakalım. Yengem vizesiyle alakalı bir şey söyleyecek herhalde. Bir bakalım Suat'a ne söyleyecek. Çok güzel bir eser dinleteceğim sizlere. Bugün yayını da var. Tunacan Tuna. Yayıncılarımızdan. Benim çok beğendiğim bir eser.

Bak Hacı abin diyor ki Raşit, bayanlara karşı saygılı olur Raşit diyor. Aynen, ne o kanlı, kazıklandı mazıklandı. Ayıp bir şey ya. Allah Allah. BJK'ya ufak bir iz bıraktım diyor. Gülcan abi. O da mühürdür ya. Olur öyle şeyler Gülcan abi.

0: Abim, yanlış düşünüyorum bak, yanlış o. Ben sana doğrusunu söyleyeyim. Bana eşim dedi ki, ben çalışıyorum, sen gidebilirsin. Çünkü istersen çocuklarla git, istersen tek git dedi. Ama ben onsuz gelmek istemiyorum. Çünkü benim yediğim şeylerden o yiyemediği için içime dert olur. O yüzden onsuz bir yere gitmek istemiyorum. Olay bu yani.
1: Vallahi mikrofonun başında dondum kaldım. Ne diyeceğimi düşünüyorum kara kara ya. Yok böyle bir şey. Helal olsun Suat'a. Diyor ki yani benim yediğimden o yemezse ben diyor zevk almam ondan. Boğazımdan geçmez diyor. Yengen vizesi falan sıkıntı yok. Vizeyi verdi diyor. Vay be. Vallahi yorumsuz kaldım. Bir şey demeyeceğim. Helal olsun. Abi ben löpür löpür götürüyorum. Hiç öyle bir şey yapmak. Dermişim. Hatun inşallah dinlemiyordur ha.

Var mı ağrı harbiden diyor. Tunacan bugün gelir mi diyor. Vallahi gelecek herhalde bugün. Geçen hafta yurt dışındaydı Tunacan. Yahu sanki beni tanımıyorsun abi diyor ya. Küserim vallahi diyor. Bir daha da gelmem Davos'a diyor. Ben bilmem. Ben bilmem Raşit, bak Demet ablanı üzmüşsün. Suat paket yaptır götür eve diyor. Arada birkaç saat uzak kalmak yengeden iyidir diyor. İsimsiz okuyacağım bunu. Öyle Suat, arada birkaç saat uzak kalın abi birbirinden. Herkes kendine vakit ayırsın Suat. Paket yaptır götür eve, mantıklı. Abi diyor bu Suat ortalığı bozacak ha diyor. Benden söylemesi diyor. Düzenimiz bozulacak diyor ya. Harbi sorma ya. Abi evdeki düzenimiz bozulacak Suat yüzünden. Bu türkü inanılmaz güzel diyor ya. Harbiden çok güzel bir türkü. Haydar amca günaydınlar. Eda'nın mesajıydı bu arada. Günaydın Haydar amca. Eda'nın babası Haydar amca. Hayırlı sabahlar sevgili Ali Süzen, iyi yayınlar. Yine bomba gibisin. Eyvallah Haydar amca. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Abi diyor Suat'ı diyor tanımak istemezdim diyor. Yüz yüze diyor görüşürsek diyor eyvah eyvah diyor düzenim bozulur. Kemal de bisikletle Suat'ın yanına gideceğim diyor. Ah Kemal'a. Daha ben de Suat'la yüz yüze tanışmadım. Suat sen sakın şenliğe gelme kardeşim. Tanışırız manışırız bozulurum ondan sonra. Yani az buçuk maçoluğumuz var, o da kaybolur.

Valla hatun dinliyormuş, durum vahim. Eve gidince durumumuz vahim. Sen diyor kendi söylediğine kendin inandın mı? Yok, inanmadım. Ben kendim dışarıda bir şey yersem eve giderken de alıp götürüyorum arkadaşlar bu arada. İşin doğrusunu söyleyeyim. Öyle, biz de öyle. Yersek yediğimizden eve de götürüyoruz. Düzen bu.

Vay be, Tunacan'ın parça arada kaynadı. Dur, Tunacan'ın parçayı bir daha dinleteyim ya. Arada kaynadı gitti.

0: Suat diyor evden uzak kalamaz. Yenge onu parçalar vallahi. Yok öyle diyor. Yok ya. Siz Suat'ı yanlış tanıyorsunuz. Abi diyor ben 10 saat uzak kalıyorum zaten. Her gün işteyim diyor Suat. Ya bak 10 saat evden uzak kalıyor yengeden Suat. Çok ya 10 saat olur mu? Abi diyor Allah'tan diyor eşim Selvinaz dinlemiyor diyor ya. Suat abinin bu laflarını duymuyor. Yoksa var ya diyor evde diyor çok fırça yerim ben diyor. Vallahi Raşit sorma. Of of diyor güzel türkü. Yaşlanırsın, yaşlanırsın. Orijinalini Celal Bayar. Özcan Türe söylüyor. Eyvallah Tamer. Acık dur da şu güzel türküyü dinleyelim diyor. Dinleriz ya, dinletiriz ya. Mesajını okumadığım var mı arkadaşlar? Mesajını okumadığım varsa hızlıca söylesin. Ya ben günün konusuna girecektim ya. Dur.
1: Good morning Herr Ali Süßen und an alle Vienna FM Zuhörer. So, ja, wie ich gesagt habe, ich bin in Paris bis Samstag noch und dann fliege ich zurück. Ja, Paris-Wien ist ungefähr 1200 Kilometer, gell? Und das ist schon ein Stück, ja. Und dann wollte ich euch noch sagen, die ganzen Chefs und was weiß ich, CEOs, Europa-Chef, der Amerikaner ist da, der Schweizer ist da, was weiß ich, was die alle so für Chefs, Manager sind. Und ich muss natürlich allen einen Bericht geben und einen Vortrag aufhalten und was weiß ich, PowerPoints sagen und was.
0: Hemen bir özet geçeyim. Buraya kadar olan kısmını Mesut abi Paris'teymiş. Paris diyor Viyana'ya 1200 kilometre uzaklıkta. Şefler gelecek diyor farklı ülkelerden. Onlarla birlikte işte diyor onlara sunum yapacağım. Mesut abi kısa kısa Türkçe mesaj atarsan daha iyi olur. Çünkü bizi Türkiye'den dinleyen arkadaşlar da var farklı ülkelerden. Almanca bilmeyenler var. O yüzden Türkçe atarsan bir dahakinde kısa kısa atarsan daha güzel olur Mesut abi. Devam edelim.
1: 2 Millionen machen die Woche, das wohnen, das Jahr. Ein Budget reicht ja noch nicht. Die wollen 5 Millionen haben. Ja, ja, habe ich gesagt, träumt es noch weiter. Aber in dieser Wirtschaftslage ist es einmal schon ein Wunder, gell? Und dann, was ich noch sagen will, ich bin grün.
0: Abi, o dediğin rakamlar nerede ya? 5 milyon, 12 milyon abi nasıl rakamlardır bunlar? Biz rüyamızda göremiyoruz o paraları.
1: Das ist wenigstens mein allerliebste Sache, was ich mache. Ich gehe sporteln am Abend oder in der Früh, damit ich alles, was ich vergesse, ausschalte. Und nebenbei habe ich euch gehört, gell, mit Kopfhörern und so, bin ich gerannt, 8 Kilometer im Park da. Bitte Vincenz heißt das, gell? Nicht Biste Vincenz, was du gesagt hast.
0: Mesut abi kulaklıkları takmış parkta 8 kilometre boyunca hem kosmuş, koşmuş hem Viyan FM dinliyor. Özet geçiyorum kısa kısa.
1: Sie können einmal Französisch. Lern einmal Französisch. Du alle Süßen. Aber nein, vergiss. Und an alle, die was in der Türkei, in Istanbul zuhören, in Holland, Weckl oder Frankreich oder weiß ich nicht, was geht in Wien daheim, Kallenberg oder was weiß ich. Schöne Grüße.
0: Abi Kallenberg'den kim dinler bizi Allah'ını seversen? Bu yağmurlu havada kim ne yapsın Kalemberk'te bizi ya? Mist abi. Devam edelim.
1: Herkese buradan selamlar. İstanbul'dakilere de tabii ki anlamıyorlar ama anlamaya çalışın. Bir şekilde herkese selam söylüyorum. Paris'ten Viyana'daki arkadaşlarıma Ali Süzen Bey'e size mutlu hafta sonlar. Yarın Avusturya'da bayram ama Paris, Frankreich'te bayram değil. Çalışmak zorundayız. Gö, Ali Süßen, du bist morgen auf der vollen Haut, liegst wieder, gö? Und der Herr Gürcan, der holt sich einen Kaffee und der sagt, habt's mich gern alle, ich gehe heute nicht arbeiten, weil es ringt, gö? Na dann grüß euch alle miteinander, servus.
0: Eyvallah abi, danke schön. Mesut abiye çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki inşallah yarın Gürcan abi olsun, Murat abi olsun, buradaki diğer arkadaşlar, işte Şenol'dur, ondan sonra... Mesela Nihat, geliyor musun sen? Mustafa gelir. Başka gelecekler var mı? Uğur gelir, Emrah gelir. Geliyor musunuz arkadaşlar? Tamer gelemez. Tamer Almanya'da. Tamer'in ne işi var ya? Tamer Almanya'dan. Abi bu tür etkinlikler olunca biz yalnız gidemiyoruz. Yüksel bensiz gitmiyor. Ben de onsuz gitmiyorum. Tadı olmuyor gittiğimiz yerlerin. Bu konuda biz de aynıyız. Suat kardeşim yalnız değilsin. Helal olsun sana diyor ya. Vay be. Demet destek çıktı Suat'a. Bir omuz attı. Viyana FM kupasını vitrine koymak için almadık kardeşim diyor. Eyvallah. Tabii kullanacaksın Şenol onu ya. Benim gözümde ben en güzel yıllarımı seninle buldum. İstanbullular anlamıyor. Aynen. Mesut abi diyor ki İstanbul'dakiler işte Hollanda'dakiler anlamaya çalışsın. Abi nasıl anlasınlar? Gözünün yağını yiyeyim seni ya. Ay Mesut abi. Mesut abi kısa kısa Türkçe gönderirsen hepimiz anlarsak daha iyi. Şimdi biz anlayanlar hani iyi kötü keyif alıyoruz da hiç anlamayan birisi lan diyor. Ne diyor bu? Ne anlatıyor bu? Nasıl oluyor bu? Kısa kısa 30 saniyeyi geçirmeyelim. Daha güzel olur hem Türkçe. Suat arkandayım seni en iyi ben anlarım diyor. Vay be Tamer'e bak sen en iyi ben anlarım. Tamer şimdi sen yani bir şey yediğin zaman boğazından geçmiyor mu? Hiçbir yere gitmiyor musun? Yahu Tamer sen daha evlenmedin. Sen evlenmedin nasıl böyle bir şey anlayabilirsin ki? Suat'ın dediği şeyi senin anlaman mümkün değil Tamer. Dur ya şu şarkıda yemin ediyorum ziyan oldu arada ya. Harbiden ziyan oldu arada. Çok farklı bir dünyasın benim gözümde. Mesut abinin mesleği ne? Nihat valla Mesut abi bir elektrik firmasında çalışıyor. Projeler yapıyor. Adam 365 günün 250 günü dolaşıyor Nihat. Mesleği bu. Yiyor, içiyor, geziyor, dolaşıyor. İşte geri kalan 115 günde Wiener Neustadt'ta, Baden'de geçiriyor. Yengeye evde yardım ediyor. Çamaşır, bulaşık bilmem ne, ütü mütü o işleri yapıyor 115 gün. Vay bu şarkıyı eşime armağan ediyorum her zamanki gibi. Abi diyor Suat Şenli'ye gelirse ben yokum abi diyor. Çok iyi. Suat Şenli'ye gelirse ben yokum abi. Patrona söylesin de home office çalışsın 10 saat çok diyor ya. Valla Suat patrona söyle de home office çalış. Şimdi marangozun da home office'i nasıl olursa artık onu da bilmiyorum yani. Şefi aradım şimdi diyor. Bizim tatil yokmuş diyorum. Siz gavur musunuz ya? Bayram değil mi size? Allah Allah. Allah Allah. Nasıl bayram yok size ya? Aleyküm selam Nihat. Valla Eser yayındayım kardeşim hemen ya. Orhan Kaptan günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Empati yapıyorum abi diyor. Eyvallah Tamer, günün güzel olsun. Evlenmeden nasıl empati yapacaksın, o da enteresan bir şey.

Aha Ali diyor, es regnet im Bizamberg ab in den 21. Bezirk. Gürcan abinin mesajı. Bizamberg'te yağmur başlamış, 21. Viyana'ya doğru devam. Hadi bakalım. Tamer daha evlenmeden Suat'a destek çıkıyorsa evlendikten sonra vay halimize. Eyvallah Bayram, doğru söylüyorsun valla. Daha evlenmeden böyleyse. Konu var mı, nedir? Toplantım uzun sürdü, kaçırdım diyor. Pek bir şey kaçırmadım Medya, çünkü mesaj okumakla geçti şu ana kadar vaktimiz.

0: an itibariyle 23. Viyana'da da yağmur başlamış. Şenol'un evi kaçıncı kat? 6. kat mı Şenol? En üst katta oturuyor. Valla manzarası da süper. Hemen durumu bildirdi 23'ten. Bizde de yağmur başladı. Avusturya'nın en güvenilir mahallesi Royman Plats ve çevresi. Eyvallah ederim. Terk et oraları, terk et. Görüntülü kahvaltı yapıyorsa Tamer abi, hadi zeytin yiyeceğiz, aynı tat olsun vesaire. O işler yaş diyor. Vallahi aynen ya. O iş olmaz öyle Tamer. Ah be Tamer. Vay Onur geldi. Aleyküm selam Onur. Güp güzel bir gün diliyorum abi merkezi diyor. Eyvallah. Onur hayırdır? Kalkamadın herhalde bu sabah. Vay be. Semiçenk 6. ayın 13'ünde Viyana'da. Viyana konseri. 6. ayın 13'ü cumartesi günü. Çekiliş var. Katılmayı da unutmayın ha. Innsbruck'tan Mahmut Gökçe kardeşime sizin aracılığınız ile teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun, var olsun. 3 ay müşterilerime benim yokluğumu hissettirmedi. Allah senden razı olsun güzel kardeşim diyor. Eyvallah Sadık Aracı, hoş geldin abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. 3 ay eksikliğini hissettirmesin. Daha ne olsun ya? Onur bugün yola çıkacaktı. Çıkmamış mı diyor. Vallahi demek ki çıkmamış. Evlilik aşkı bitirir diye evlenmiyorum abi diyor. Çok mantıklı. Bak Tamer evlenecek aslında da. Hani Günay Hanım evlenmek için kapısında bekliyor ama Tamer aşkı bitmesin diye evlenmiyor. Yani Tamer evlenmek istediğinden değil ha. Peri Followers 10. Viyana'da çiçeğimizi aldık diyor. Emine Hanım bizimle çok ilgilendi. Çok teşekkür ediyorum. Buradan Emine Hanım'ı herkese tavsiye ediyoruz. Evet, bana çiçek soranları ben de Peri Followers 10. Viyana'ya yönlendiriyorum. Luxemburger Strasse'de 40 numara yanlış bilmiyorsam. Hayırlı işleri olsun. Güzel bir gün diliyoruz. Peri Followers teşekkür ediyoruz. Suçluysam suçumu söylemeli. Güne not, her şeyin fazlası zarar. Bal yesen baldan bıkar insan diyor. Eyvallah Emrah. Doğru söylüyorsun. Bugün dostlara ızgara yapayım dedim. Tüh yağmur başladı. Şenol sen yap ızgarayı, biz yağmurda da yeriz. Sıkıntı yok ya. Yok abi uyudum Almanya. Ha doğru, sen Almanya'ya yola çıkacaktın. Eyvallah. Yolun açık olsun. Hayırlı yolculuklar Onur. Sağlıcakla git gel. Dur bakalım Dündar'ın. Dündar'ın bir sesli mesajı var. Vallahi niyetim vardı. Kız geçen hafta kolunu kırdı. Bakalım belli olmaz. Hayırlısıysa vaktin olursa bekleriz. Dündar, Yasin. Flortek, Yasin geliyor musun? Tek baş.
1: Abi ben Suat abinin radyodan deport edilmesini istiyorum ve bunu da oylamaya sunmak istiyorum.
0: Deport mu edelim Suat?
1: Suat abinin radyodan deport edilmesini isteyenler lütfen bir emoji göndersinler. Okey emojisi. Herkese teşekkürler. Suat abi seni istemiyoruz.
0: Eyvallah Dündar. Dur Suat'ı radyodan deport edelim Dündar. Kimler bakalım bir elleri görelim. Bak şöyle yapalım. Tabii deport etmeyeceğiz. İşin şakası zaten Dündar da dedi Suat abi seni seviyoruz diye. Suat'a katılanlar şöyle bir el kaldırsın. Gülücük emojisi. Suat'a katılmayanlar, ya Suat sen bizim evde düzenimizi bozuyorsun diyenler de şöyle bir sinirli bir emoji atsınlar ya. Kızgın emoji. Bakalım hangisi çok gelecek. Tamer korkma, aşk biterse saygı başlar, aşk bitmez diyor. Kim diyor? Tabii ki Suat diyor. Suat için gülücüklü, güzel böyle yüzü gülen bir emoji. Ya da Suat'a katılmıyorsanız, ya Suat bu işler böyle olmaz diyorsanız da sinirli bir emoji atın bakalım. Radyodan deport edelim Suat'ı diyor ya. Dinler, bu çok iyiydi. Dündar'a plus bir yazmış. Dündar plus bir. Dündar, taraftarın çok fazla. Kemal, şimdi bu Suat'a destek mi köstek mi anlamadım Kemal. Biz Kemal İnal. Kalpler var, gülücükler var. Çözemedim olayı.

Tabii. Bayanlar hemen Suat'ı alkışlıyorlar. Suat'tan tarafa saf tutuyorlar. Yok yok, o işler öyle değil.

emoji göndereyim derken diyor Suat için yanlışlıkla diyor Aşti göndermişim abi, kusura bakma. Ya yapmayın böyle şeyler ya. Bence diyor Suat'ı kıskanıyorlar diyor Ispartalı Ayşe. Yok canım, niye kıskanalım ya. Hiçbir şey yokken ortada sebeple... Şimdi Mustafa tereddütte kaldı. Reed'den Mustafa, lan diyor hangi emojiyi göndersem acaba diyor ya. Suat number one, vay be. Suat kardeşimi size yedirtmeyiz. Oo Suat. Vay be, Suat'a ne mesajlar geliyor.

0: abi diyor, bu ne böyle diyor ya. Suat number one, Tamer de öyle diyor. Vallahi Emrah. Bak Nihat da aynı. Nazar etmeyin ne olur, çalışın sizin de olur beyler. Suat kardeşim 10 numara 5 yıldız bir adam diyor. Vay be. Çok teşekkür ediyoruz Derya Hanım. Bizler sesinizde olmaktan mutluyuz diyor. Eyvallah. Ben o Suat yüzünden terlik yedim. Nasıl seveyim ben onu diyor. Vay be. Harbiden terlik mi yedin Suat yüzünden? Bak bak bak Suat. Vallahi terlik yemiş Suat yüzünden ya.
1: Suat'ıma demeyin. Suat'ı ben yavaş yavaş çözüyor gibiyim. Suat'ın çocukluğuna inmek lazım. Ya biz çocukken şey vardı. Biz yollarda top oynardık biliyor musun? Ondan sonra cember sürerdik, tornet sürerdik. Bazı erkek arkadaşlar da vardı. Onlar da kızlarına böyle şey oynardı. Evcilik falan oynardı. Belki Suat öyle büyüdüğü için centilmenliği hiç bırakmıyor. Demeyin Suat'ıma.
0: Suat ne diyorsun bu işe? Sen çocukluğunda kızlarla evcilik falan oynadı işte. Kız oyunlar oynadı. Ya Murat abi, Murat Erdat'tı. Vay ya. Suat out, Dündar in diyor Bayram. Bugün Suat'a oy verenler yarın önlük takıp yemek, bulaşık, çamaşır diyor başlarlar. Sonra da diyor salonda eşlerinin işten gelmesini beklerler diyor. Arkadaşlar diyor gün birlik günü. Doğru söylüyor vallahi Dündar. Haydar diyor Onur bence sen sus kardeşim diyor. Yenge dinliyordur, duymasın vallahi Onur. Terliği yedin. Nur'dan senin bu sefer kafan artık oklava mı atar ne atar bilmiyorum. Terlik kesmez yani. Oklava da atılmaz da gerçi neyse işte. Suat sen benden uzak, sevenlerine yakın ol kardeşim. Ay, çok iyi. Kadınlar uzun vadede vıcık vıcık erkekleri sevmez diyor. Vay bak bak bak. Aslında bu günün konusu olabilir ha. Sanma aşıklarda minnet olurdu. Aksi halde unutmazsak eğer bana hatırlatın. Pazartesi günü hatırlatın. Cuma günü de olabilir ama pazartesi hatırlatın. Suat'a bir şey söylemek isteseydiniz ne söylerdiniz? Konumuz o olacak. Suat'a bir şey söylemek isteseniz ne söylerdiniz? Ama bugün değil. Yayın bitti. İbo yayında olacak birazdan. Gürcan abi diyor ki bence diyor Murat çocukluğunda top oynamamıştır diyor. Yoksa diyor futbolu gelişirdi diyor. O diskolarda misko... Ne abi çocukluğunda göbek mi atmış abi diskolarda falan ya. Ne lan çözemedim Gürcan abi şimdi ben bunu ya. Top oynasaydı evet yani biraz olurdu. Hadi gönderin gelsin emojiler, veda emojileri. Arkadaşlar bugün ne mesaj yazdınız böyle ya. Çenem yoruldu. İnanın kahve duruyor, Pinrix'in yarısı duruyor, içemedim bile. Gönder gönder gelsin, bütün emojiler bana gelsin. Ekibime gelsin, hadi bakalım. İyi yayınlar, Türkiye'den bir dinleyicimiz. Salim Aydın, günaydınlar. Çok teşekkür ediyoruz, güpgüzel, musmutlu bir gününü olsun. Abi diyor, tabii ki ben Suat abiye destek oluyorum. Adam bu işin hakkını veriyor. Harbi bu işin hakkını veriyor Kemal ya. Oo Gülşadi abla, kupanda pek bir fiyakalı. Yemin ediyorum, çok en iyi kupalardan. Ben de VNFM kupasıyla kahvemi içiyorum. Eyvallah. Gülşadi abla, afiyet olsun. Şerafettin abiye de selam. Aynı odada iki telefonla VNFM. Emine abla. Süpersiniz. Emine Erdat'la. Suat diyor türünün son örneği. Lütfen ona sahip çıkalım. Vay be. Türünün son örneği.

0: Bence biz yapmıyoruz diyenler Suat Bey'den daha çok yapıyordur. Vay be. Yok, o kısmını okumayacağım. Netgut, emeğine yüreğine sağlık abi. Teşekkür ediyoruz Demet'e. Ben Suat mıyım? Haydarım diyor. Yapma böyle şeyler diyor ya. Vallahi Onur, sen bugün evdesin. Nurdan da evde. Terliği yeme. Dikkat et kendine. Arkadaşlar, veda ediyorum artık. Dündar canın sağ olsun. Ben de sizleri seviyorum diyor. Eyvallah Suat.
1: Murat abi ne diyorsa doğrudur. Canı sağ olsun. Onun bütün söylediklerine katılıyorum.
0: Neye cevap vermedim? Ha. Pardon ya, dur, görmemişim.

Mesajını okumadığım var mı arkadaşlar? Mesut abi çıkmam lazım ama ben dinleyeceğim o mesajı. Valla mesajlarınızı okuyamıyorum, kusura bakmayın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kemal müdürüm yeni geldi. Şöyle bir göz gözdireyim. İbo bana kızacak gene. Saat 9'u 1 geçiyor. Geç kaldım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Viyana FM'desiniz. İyi ki bizimle birliktesiniz arkadaşlar. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Yarın yayında yokum. Yarın Atep Şenliği başlıyor dediğim gibi. Yayın sponsorlarımıza da tekrardan teşekkür ediyorum. Mega Süpermarketler, Animo Eczanesi, 20. Viyana Wallensteinstraße 61, Atze Zentrum, Simmering, Geiselbergstraße 28, Bowl Kebab, Pandorf ve Floristorf, Kuhn Cargo, Floria, Evans Dekorasyon, Star Eisen, Gürbey Restorant, Kuellenstraße 110. Viyana. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenler adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları 10. Viyana ve 11. Viyana. Çok ama çok teşekkür ediyorum değerli destekleriniz için. İyi ki varsınız. İyi ki bizimle birliktesiniz. Bu yayınların sizlere ulaşmasına aracılık ediyorsunuz, fayda sağlıyorsunuz, katkı sağlıyorsunuz arkadaşlar. Vay be. Diğer sesli mesajı da veremeyeceğim. Mesut abinin sesli mesajını veremeyeceğim ama yayından sonra hepsini dinleyeceğim arkadaşlar. Kuellenstraße 40 numara Fan Shop'tan hediyenizi alabilirsiniz teslimatım. Cuma günü de olur. Murat abi dükkan 12'de açıyor. 12'den önce dükkan açmıyor. Murat abinin öyle bir huyu var. Çok erken dükkan açıyor. Başka. Hızlı. Reha Muhtar vefat etmiş diyor. Tam Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Acı var mı? Acı diye hatırlıyoruz Reha Muhtar haber sunduğundan. Başka. Hepinize teşekkürler. Emoji gönderen arkadaşlara teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Sevgili dinleyenlerimiz, herkese günaydın, iyi sabahlar diliyoruz. Bugün yayınımızı Otofire'den gerçekleştiriyoruz. Her sabah olduğu gibi. Kıymetli dostlar, trafikte olan İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye'de 177 nokta, Avrupa'da hemen hemen tamamı 26 nokta. Biliyorsunuz ki Sydney yayınlarımız da açıldı. Teşekkürler Avustralya. Hani diyorduk ya, dünyanın öbür ucunda sesim duyulsun. Patronlarıma teşekkürlerimi iletiyorum ya. Bütün masrafları gerçekleştirdi. Gerçekten şimdi az önce de dedim ki sıcaklık oranı ne? İnanılmaz bir sıcak var şu anda. Bu arada ben gelmeden mesajlar gelmeye başlamış. Yollarda dinleyen. Neresi burası, yağmur yağıyor ya? Arkadaşlar, bulunduğunuz bölgeye... Müyemin abi, hangi ülke burada yağmur yağıyor? Hangi ülkeyse konum at, gelelim valla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine iki dinleyicimize güzel hediyelerimiz olacak. Radisson'dan böyle güzel, keyifli bir hem konaklama hem de güzel böyle bir spa'ya yollayalım sizleri. Kuzey Kıbrıs'ta Ahmet Bey birazdan bilgilendirecek. Yunanistan'dan sevgili Cengiz Bodur, biliyorsunuz ki bizim işbirliği yaptığımız noktalar. Yayınlarımızı Viyana merkezde dinleyen dostlarımıza da bir günaydın diyelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada Cuma günü biliyorsunuz ki Ankara'da olacağım. Tarkan konserinde Koç grubuyla beraber Koç'un 100. yılını kutlayacağız. Teşekkürlerimizi iletelim yine Tarkan'la Avrupa turundan sonra. Biliyorsunuz dünyanın her yerine gidiyoruz. Bir enerji yollayalım hemen. Peki Tülay geldi, hoş geldin. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar demiş Viyana'da. Bir sıcaklık oranını alabilir miyiz ya? Plakasının sonu 61, kesin Trabzonlu. Kim bu? 61,5 yazmış. Of. Ya sen beni öldüreceksin ya. Salim abi hoş geldin. 61,5 of mu oluyor? Tüm Trabzon of. Ha, şey, direkt of mu diyoruz? Okey. Beni bilgilendirin, bazen bilmiyorum hani o akışları. İşte İzmir'e gidiyoruz, bazen 35,5 abi diyor. Elazığ'a gidiyorum, Karakoçanlar diyor ki abi burası 23,5 falan. Beni bilgilendirin, ben çok bilgi sahibi değilim böyle buçuklarla ilgili. Haberiniz olsun. Mesela Karakoçan'a gidiyorum. Abi her yerde, Elazığ'ın Karakoçan bölgesinde adam her şeyi euro ile satıyor. Daire alacak arkadaşım. Abi diyor burası 300 bin euro. Lan dedim, nasıl iş bu? Gerçekten Elazığlıyım ben de, Sivriceliyim. Baktığım zaman bir tarafımız euro bölgesiymiş, haberimiz yok. O yüzden Karakoçan ayrı bir eyalet. Bu Trabzon'da evet diyor, of diyor demiş. Bak güzel. Sakarya'da da çok var mesela. Şimdi Sakarya'ya gideceğim. Aynen diyor ki 61,5 of Cumhuriyeti demiş. Ya Salim abi günaydın, hoş geldiniz. Koç'un 100. yılını kutlayacağız Cuma günü. Koç ailesine teşekkürlerimizi iletelim. Her sene olduğu gibi geçen sene de beraberdik. Bu sene Tarkan'la beraberiz. Ancak'ta ücretsiz olacak bu arada konser. Hatta bilet bulabilirsiniz. Bilet yok zaten. 96 bin kişi sırada bekliyor şu anda. Kaldıramam kal yerlerde. Tülay diyor ki günaydın herkese, sevgiler, hoş geldin demiş. Hoş bulduk. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Festival kapsamında Afrikalı Ali Kral FM'den Manisa'da şu anda Ali abim. Diğer etkinlik tarihlerini de biliyorsunuz ki aynı zamanda festivallerimiz yaz boyu devam edecek. Şehir şehir şu anda mesajlar geliyor. Abi burası demiş Belçika. Belçika'da yağmur yağıyormuş şu anda. Okey. Sevgili Ayşe hoş geldin. Hollanda'dan bizleri dinliyor. En güzel şarkılarımızı darma etmiş olalım. Ya Mahmut abi, senin bir ara bir çayın vardı 15 bitkiden. Küçülmeye mi gittin bilmiyoruz ya. Mahmut abi eskiden bakardı bize. Şimdi yok ya. Otofire bizim canımız. Mahmut abimiz, biliyorsunuz işbirliği yapıyoruz Mahmut abiyle. Hollanda'ya ne zaman geliyorsun demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Valla daha yeni Avrupa'dan geldim. Belli bir süre Avrupa'ya. 20 Haziran'da Almanya'da olacağım. Bir jelibon markasıyla beraber. Sadık diyor ki günaydın İbo, hoş geldin demiş. Hoş bulduk Sadık, sen de hoş geldin. Stuttgart'tan sevgili Southside Piercing Nuray ablam, hoş geldin sen de. Guten Morgen İbo diyor. Guten Morgen. İbo'cum 65 personelim var. Hepsi sabahları dinliyor demiş.
Abi ne iş yapıyorsun? Almanya'nın Essen bölgesine de hava kapalı demiş. Teşekkürler Derya, hoş geldin. Almanya Essen.

E5'te akıcı bir trafik varmış. Halime teşekkürler, Topkapı istikametine gidiyorum diyor. Peki, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben İstanbul Bahçeli Evler'deyim bugün, Otofahir'de. Kadir Has AVM'deyiz. Bugün buraya ilk gelen arkadaşıma, aracını getiren ilk arkadaşıma da bir hediye vereceğim. Hadi gelin, yolda bizleri dinleyen bir arkadaşımıza şu anda, ama kaç saat, 11'e kadar, yok 11 olmaz, 12'ye kadar gelen bir arkadaşıma bir sürpriz bir hediye mi olacak, haberiniz olsun. Otofire'den güzel bir hediye verelim. İbocuğum günaydın, iyi sabahlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Bu arada Pindrinks İbrahim Eldin'i sunuyor. Avrupa'da Türklerin en çok sevdiği içecek Pindrinks. Şekersiz ve glutensiz. Biliyorsunuz ki asitli içmeyin artık. Abi teşekkürler. Patronun ellerinden de çay kahve içiyoruz. Bakayım. Aynen, en sevdiğim içecek. 15 bitkinin karışımı. Harika bir içecek ya. Evet, Ahmet abi yazmış bana. İbrahim'cim okeydir, tamam. Arkadaşlar hemen hediyeleri sayalım. Radisson'dan konaklama vereceğiz. Kuzey Kıbrıs'tan da yine Lexus'tan bir çiftimizi ağırlatalım. Aynı zamanda da yine Yunanistan'da Gümülcine'de Türklerin en yoğun olduğu bölgeden de. Bu arada bana kızmışlar bir arkadaşımız, diyor ki sadece Türklere niye hediye veriyorsunuz? Arkadaşlar ben Türkçe konuşuyorum. Radyonun sahibi Türk. Yani Almanlara da verebiliriz ama biz şimdi beni anlayan anlayan olacağını sanmıyorum yani. Almanlar beni anlarlarsa verelim. Ama şu anda Türk bölgelerinde yayın yaptığım için bana bir tanesi şikayet mesajı atmış da. Ben Alman vatandaşıyım, neden hediye kazanamıyorum diye. Ya beni demek ki Türkçe anlıyorsan okey, yaz o zaman, sana da veririz, sıkıntı yok. Orhan Bey hoş geldiniz. Bu nasıl okunuyor bakalım. Weiner Schott diye bir okunuyor, bilemedim ya. Bunu bana Türkçesini yazarsanız çok sevinirim.

Beykoz'da klip çekimindeyiz ve seni dinliyoruz demiş. Ne kadar güzel Beykoz ya. Beykoz'da hep zenginler oturuyormuş. Dün bir araştırma yapılmış. İki noktada İstanbul'un en çok varlıklı aileleri Beykoz'da ve Zekeriya Köy'de seçilmiş. Enteresan. Beykoz'dan sevgiler selamlar diyor. Aynı zamanda Deniz Bey ile beraber dinliyor. Deniz Bey'e sevgiler, kolay gelsin. Abi ne reklam filmi mi yoksa bir ne çekiyorsunuz orada şu anda? Kıymetli yönetmenim Deniz Bey'e selam yollayalım. Kıymetli yönetmenimize sevgili Salim abiden bir şarkı yollayalım. Salim abi teşekkürler. Bu arada Sabri Sarı İsveç'ten bize günaydın diyor. Malmö çok teşekkürler. Sevgili İsveç'teki dinleyicilerimize darmağın olsun. İsveç de sıcakmış. Abi İsveç de sıcaksa biz yanmışız yemin ediyorum. -45'lik montla gitmiştim geçen, dondum, hala çok üşümüştük.

İsveç'te çok kıymetli bir abiyle tanıştık. Kendisi Dersimli. Diyor ki bana, İbo, Stockholm'daki otelimi tanıtmadım bir türlü. Ne demek abi, sizin tanıtıma ihtiyacınız var. Her yerde oteli var. Sabri abi, abimize de çok selam. Bu arada Naci abiye ve tüm güzel dostlara da sevgilerimizi iletelim. Valla gurur duyuyorum ya Türklerimizle. Her yeri almışız valla. Adımız Stockholm'de, Malmö'de. Çok yerde oteller zinciri var. Viyana'ya gittiğimde de öyle mesela. Çok kıymetli bir arkadaşım. Yine çok güzel işler yapan. Onlar da dinliyorlar şu anda. Yayınlarımız Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İstanbul ve Türkiye'nin tamamı her noktada dinleniyor. Mesela İstanbul Yenibosna Basın Ekspres'te akıcı bir trafik var diyor. İbo, cumayeli sabahlar. Günaydın, seni dinliyoruz demiş. Teşekkürler. Radyo seneye 100 yaşında Türkiye'de biliyorsunuz ve biz de çok önemli işler yapacağız inşallah. Ayşe bizi Hollanda'da Antwerpen'de dinliyor. Çok teşekkürler.

Vintat Süpermarketleri 22. Viyana'da açılacak. 12 Haziran'da açılışı özel, çok güzel sürpriz hediyeler olacak. Haberiniz olsun. Kısa bir Pindirings molası veriyorum. Az sonra buradayım.

Şimdi kıymetli yönetmenimiz Beykoz'da güzel bir klip çekiyor. Deniz Bey'e de çok selam. Salim abimizin kıymetli yönetmen arkadaşı. Şimdi Hande Yener'den iki deli şarkısını istedi. Bu şarkıyı da birazdan paylaş ama ben şimdi biraz 90'lardan da gidiyorum ya. Birazdan ilk şarkımızı hemen Deniz Bey'e de armağan edeceğiz. Deniz Bey çok başarılı bir yönetmen. İyi ki varsınız. Başarılarınız daim olsun. Hocum Salzburg'a ne zaman geleceksin demiş. Ya aslında Salzburg'a gelesim var ya. Vallahi Salzburg'a beni davet eder misiniz ya? Şimdi beni Salzburg'da özellikle davet etmenizi istiyorum. Salzburg'da çok güzel bir yer var. Özrü kabahatinden de beter. Sor, boş duvarlar. İbrahim Bey iyi yayınlar. Herkese çok selam. Dinliyorum sizi demiş. Neden bu sevgili Selma hoş geldin. Nasılsın? Hadi bugün herkes burçlarını da yazsınlar. Ben de size birazdan çok kıymetli arkadaşım Özge'yi bağlayalım. Bugün de biraz böyle kafada değişiklik olsun. Viyana'dan Yıldız Hanım geldi. Günaydın. Hoş geldin İbrahim demiş. Hoş bulduk. Nasılsın? Sevgili Yıldız, onu seven, tanıyan herkese de armağan etmiş olalım. Ya biraz yavaş konuşuyorum. Biraz sesim kısıldı çünkü. Biliyorsunuz festivallerdeyiz. Bugün de Şebnem Ferah var. Cuma günü Tarkan var. Bağırıyoruz, çağırıyoruz. Sesimizi korumamız da lazım. Guten Morgen kanka. Herkese çok selam. Herzlich willkommen. Murat Erdatlı hoş geldi. Kanka inşallah iyi şey söylemişsindir. Abi şimdi bakın Almanca bilmediğim için burada ne yazarsanız onu okurum. Burada okuyana gider ceza. Biliyorsunuz değil mi? Yani ben okuduğum için. Ama ben okuduğum için de yazana da cezası var. Haberiniz olsun. Hani nasıl olsa bu okuyor, ceza buna gider demeyin. Yazana kadar, yazana da cezası var yani. Oo, boğa burcuymuş. Hadi bakalım. Günün şarkısı tüm boğalara gelsin. Keder, özrü kabahatinden de beter. Ben en çok boğalarla anlaşıyorum ya. Tüm boğalara geliyor şarkı. Bak bu şarkı boğaların şarkısı. Gelsin mi? Tüm boğalar gelsin. Şöyle bir WhatsApp'ı bir yıkalım. Teşekkürler. Bugün hep iş dünyası dinliyor. Ne güzel. Çalışanlarımız da dinliyor. Zeliha Hanım çok sağ olun. Kuaförde dinliyoruz demişler. Bizenberg'den çok selam demiş. Ulviye çok teşekkürler. İki Ulviye var. Bir tanesi de... Bu nasıl okunuyor? Ya Ulviye bu nasıl okunuyor bilmiyorum. Bana biraz bu konuda... Şimdi mesela bizim İstanbul'da tek şey... Işte neredesin? Bakırköy'deyim. Neredesin? Bahçelievler. Gayet güzel ama sizin bulunduğunuz bölgeler biraz zor okunuyor. Hadi bugün en yakın bir arkadaşınızı getirin olur mu? Bitki çayı için demiş. Vallahi Yıldız şu an var ya Mahmut abim... 15 bitkiden oluşan bir çay hazırladı. Onu içiyorum. Günaydın Ulviye. Hoş geldin. İyi sabahlar diliyorum. Ulviye de terazi burcuymuş. Oo, teraziler de çok iyi ya. Sokaklar ikimizin en güzel uçağım hani. Deli dolu sevdik ikimiz. Oyuncu model arkadaşımız sevgili çok kıymetli. Narin Polat'a da şarkı yollayayım. Kıymetli oyuncumuz dinliyor mu ya Salim abi? Ben bu arada klip çekimlerini çok severim. Salim abi beni de bir gün klip çekimine götür ya. Sevgili Narin Polat bugün doğum günüymüş. Doğum gününü kutlayalım. Hadi dünya tatlısı Narin Polat doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin. İyi ki varsın. Burcu ne oluyor bizim şimdi? Narin arkadaşımızın burcu ne oluyor?

Yıldız diyor ki süper demiş. İbocuğum Salzburg'dan ben Dilan, ben gezdiririm seni demiş. Vallahi mutlu olurum ya. Şimdiki uçuşumu Salzburg'a alacağım. En son Viyana'daydım. Nedim abi geldi Hainburg'dan. O da ikizler burcuymuş. Günaydın İbo, yayınlar demiş. Sağ ol kanka. Hani dünya tatlısı, bir dış vurardık heyecanla. İçli içli ağlardık. Narin de ikizlermiş. Ne kadar çok güzel ya. İkizler genellikle hep böyle değişken burçmuş. Ama herhalde Narin'de öyle bir şey yok değil mi Salim abi? Bir sor bakalım. Salim abi bir günü selfiesini yollar mısın hemen? Doğum günü arkadaşımızla beraber. Bir de bizim Cengiz Bey'e, Deniz Bey'e de bir selam yollayalım. Yönetmenimiz Deniz Bey. Sönünce ışık, öpüşürdük, sevişirdik, deli gibi hep sarılır. Boğa burcunun şarkısıymış. Hem ikizlere hem boğalara da gönderebilir misiniz? Tabii ki. Selma neler yapıyorsun? Salzburg'da bizi hemen bilgilendir. Duygu 1. Viyana'dan günaydın İbocuğum. Balla su karıştır çok iyi olur demiş.

Nedim abi bir beni gezdirmedin şu arabanla ya. Herkesi gezdirdin bir beni gezdirmedin. Şu Almanya'da herkeste G kasa var ya. Şu bakıyorum Almanya'ya ne zaman gitsem, benim bir arkadaşım var mesela, orada ticaretle uğraşıyor. Abi kendisinde G kasa var, oğlunda G kasa var. Bedava mı bu araba burada ya? Dedim bir tane de bana alın ya, yemin ediyorum hani kaça satılıyor bilmiyorum ama bir G kasa gider bana. İkimiz henüz çok genç, soruyorduk birbirimize, o büyülü şey neydi, arıyorduk göz. Yemin ediyorum tam boğalara uygun şarkı ya. Tatlısı, tatlısı. İşte içli. Selma ne içiyorsun öyle, ne bu be? Pindirix mi içiyorsun? Bu arada yeşillik, doğa manzarası ne güzel ya. Arkadaşlar bulunduğunuz yerin fotoğrafını çeker misiniz? Ya kendinizi çekmenize gerek yok. Ya da ortamı çekin ya da çekin, fark etmez. Kafanıza göre takılın. Sibel diyor ki günaydın Viyana'dan, iyi sabahlar. Bak burası da benim evimin manzarası demiş. Güzel yerde oturuyorsun. Almanya'dan Derya, ben de boğayım demiş. Vay be, bütün boğalar burada bugün, ikizler. Ne kadar güzel. Nari'nin doğum günü kutluyoruz. Yeni yaşı sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Salim abi ve tüm klipteki emeği geçen herkese gününüz güzel geçsin. Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da açılıyor. 12 Haziran'da açılış özel, tüm ürünler indirimde.

Emine abla günaydın. Valla bahçeniz çok güzel ya. Ama işte orada mangal yasak. Tam mangallık bir bahçeniz varmış. Ben eti alıp geliyorum ya. Bin tattan etleri alıp geliyorum ya. Zaten 22. Viyana yakın sana. Murat abim de güzel çayı demlesin. Ben de mangalı yakayım. Ahmet'imiz Berk. Sevgili Fatma Nur. Diğer kardeşimizin ismini unuttum ya. Hepsini çok öpüyorum, sevgiler. Emine ablam ve Murat abiye de günün şarkısını da armağan etmiş olalım. Şimdi bahçe, ne kadar güzel, herkes manzara atıyor ya. Burası da benim çalıştığım iş yeri diyor. Teşekkürler. Dündar hoş geldin. Dündar da işinin başında. Hayırlı işler, bereketli olsun Dündar baba. Günaydın İbo demiş. Günaydın kral. Şu an bir sürü fotoğraf geldi. Stuttgart'tan bahçesi güzel. Vallahi Nuray abla. Kesinlikle dükkanın bahçesine hemen geliyorum Stuttgart'a. 20 Haziran'da bir Stuttgart yapacağım. Bugün ayın kaçı? 3'ü mü? Yani 3. 17 gün sonra. ...10 Temmuz... ...25 Temmuz tarihleri arasında da, özür diliyorum, 15 Temmuz 25 Temmuz tarihleri arasında da biliyorsunuz ki Dünya Kupası için güzel bir etkinliğimiz olacak. Çok soğuk demiş, buraya gel demiş. Eğer burada yağmur yağıyor. Stuttgart'ta şu an yağmur.

Fulviye diyor ki bu da benim bahçem. Ne kadar güzel, herkes bahçeli evde oturuyor ya. İş yerleri bahçeli. Ya, süpersin ya. Burası kaçıncı bölge Ulviye? Günaydın İbocuğum, nasılsın? Stockholm'dan sevgiler demiş. Gülbahar Hanım çok teşekkürler. Sevinçle beraber dinliyoruz, iyi sabahlar demiş. Viyana'dan Hülya günaydın. Herkese güzel bir gün diliyorum. İbocuğum saçlarım nasıl olmuş demiş. Vallahi Hülya, saçların çok iyiymiş bu arada.

0: Bekliyorum İbom, gel demiş Stuttgart'a, geleceğim inşallah ablacığım.
1: Ben inadı bırak, ağlamana bak. İçindeki hisleri gözlerinden nasıl ele verecek, nasıl ele verecek.
0: Ben Viyana'nın bir tık dışındayım demiş. Ne kadar güzel. Ben de zaten şimdi Viyana'nın bir tık dışında çok güzel bir yaşam alanı kuruyorum oraya. Artık bundan sonra bir ayağımız Viyana'nın bir tık dışı olacak. Çok güzel bir yer gördüm orada. Tam gölün kenarında harika bir ev. Bir bakalım. Eğer istediğimiz rakama verirlerse oradan bir evim olacak. Allah izin verirse inşallah. Bu yazın kazandığımız parayı oralara yatıracağız. Kıbrıs'ta yerimiz var. Yunanistan'da yerimiz var. Viyana'da niye olmasın, değil mi? Bir de şimdi Viyana'da da bir tane de şimdi araba da lazım orada. Oho çok ya. Çok masraflı oldu ya. Arkadaşlar Viyana'da arabalar böyle ortalama kaç Euro'dan başlıyor ya? 2025 model.

Bintat Süpermarketleri 12 Haziran'da 22. Viyana'da açılıyor. Açılışa özel güzel indirimler var. Pindrinks içeceklerde raftaki yerini aldı. Haberiniz olsun. 12 Haziran. Biliyorsunuz ki çok önemli bir gün. Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da açılıyor. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde biliyorsunuz Pindrinks var. Bintat Süpermarketlerinde de var. 22. Viyana'daki açılışa özel Pindrinks'leri de alabilirsiniz. Cennet bildim seninle. Burada Pindrinks'ler şekersiz ve glutensiz muhteşem bir vegan içecek. Yani soğuk tüketin yani, sıcak içince olmuyor. Ben bir ara sıcak denedim. Biraz soğuk tüketirseniz daha iyi olur. Yani daha tadını, lezzetini, aromasını falan daha iyi alırsınız. Bence soğuk tüketin. Çocuklar içebilir mi diye sormuşsunuz. Evet, çocuklarınız bile içebilir.

Ya ben Simge'nin şarkılarına bayılıyorum ya. Muhteşem enerjisiyle Simge Sağ'ın. Bak önümüz yaz, artık böyle tadını çıkartalım. Muhteşem enerjiler var. Tabii benim biraz böyle sesim böyle tadında. Ah oldu bak yıldız sonunda ya. Diyor ki tasarımınız değişmiş. Canım benim. Ya çok haklısın ya. Bazen şimdi tasarım değiştirince olmuyor yani. İstanbul'dan selamlar. Hoş geldin Yıldız. Nasılsın? Selam İbrahim. İstanbul'dan selam diyor. Günaydın Guten Morgen. Dedim şimdi WhatsApp'tan sevdiğim Nazım Geçen benim için çok değerli birisi sevgili Yıldız. Dedim ki hemen dedim bir radyo açtı güzel bir moral şarkısı yollayalım. İstanbul'da hava o kadar sıcak ki anlatamam ya.

0: Diyor ki alttaki WhatsApp işareti pasif gibi görünüyor. Doğru ya, dur onu bizimkilere söyleyeyim Yıldız hemen. Arkadaşlar, bizim web sayfamızdaki tasarımcı arkadaşımız. Ona bir göz atın ya.
1: Ne çıkar kopsa fırtınalar sarıldı.
0: Şöyle bir günaydın mesajlarınızı bir alalım. Haydar amcam, Eda'nın babası, hoş geldin. Haydar amca, beni Urla'ya ne zaman götürüyorsun? Günaydın, hayırlı sabahlar. İyi yayınlar İbacım demiş. Ya Haydar amca, ellerinden öpüyoruz.
1: Yazıyorum beni başta.
0: Ne arıyorsun beni, ne soruyorsun? Aa, motorcu dede geldi ya. Bizim Ümmüş nerede? Ben Ümmüş'ü bile unuttum ha. Motorcu dede Stuttgart'tan. Ümmüş nerede? İbo, kolay gelsin, selamlar. Türkiye turundayım demiş. Aha tamam. Motorla geziyorum demiş. Ümmüş'ün babası kulaklıkla bizi dinliyor. Kesin Didim'de falansın. Ya Almanya'dan gelenler genelde hep böyle Kuşadası, Didim, o böl Aydın, hani o bölgeyi çok seviyor.

0: çıkar, kopsa fırtınalar.
1: Bu arada sesin her zamanki gibi demiş.
0: Gibi.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten canlı geliyor ama biraz kısık ya Yıldız'cığım.
0: Bu kırılma.
1: Aha, çok hazırım. Şimdi burç, herkes burçlarını bir yazsın. Bu arada Boğa burcunun şarkısını çaldık. İkizlerin şarkısını çaldık. Şimdi hangi burç için hangi şarkıyı yollayalım? Gönderelim bakalım.
0: Yere indir delilimde bu firarla bir gülüşüne.
1: Allah kısmet ederse haftaya Urla'dayım demiş. Haydar amca konum at, gelirim ben. Urla yakın bana. Ne Yıldız, Urla'ya mı davet ediliyoruz? Abo. Sinem diyor ki bana da bir şarkı yollar mısın İbocum? Tabii ki yollarız. İbocum balların geldi mi demiş. Evet ya. Ne akrep burcu mu? Neden akrep deyince insanlarda? Aslında akrepler ikiye ayrılıyor. Bir zararlı akrep var, bir de zararsız akrep var. Bence zararsız akreplerle çok keyif alırsınız. Yani her anlamda keyif alırsınız. Aslan burcuna şarkı var mı demiş Nuray abla. Southside. İbom, Stuttgart'a davet ediyorum seni. Gel artık diyor. Tamam. Salzburg'a ne zaman geleceksin diyor Oya. Teşekkürler. Çünkü önümüzdeki hafta ben de Salzburg'a gideceğim. Hamburg'dan bilgin olsun. Seni bekliyoruz. Bu arada Hamburg okey ama önce Stuttgart'a geçeceğim. Sonra Hamburg, Hamburg'dan da İsveç'e geçeceğim. Yani özür diliyorum, Danimarka, Kopenhag'a geçeceğiz gemiyle. Onun rotasını sizinle paylaşacağız. Biraz çalışayım ya bu yazın. Biraz iş olsun. G kasayı başka türlü alamam ya. Hey Yıldız, nasıl alacağız diğer türlü? Gerçi onu almak kolay ama yapacak bir şey yok. Motorcu dedi, ben Stuttgart'a geliyorum, sen Türkiye'ye dönmüşsün ya.

Şimdi kardeş radyomuz Radyo 45'lik ve Kalp FM ailesine de selamlar demişler. Teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada iş dünyasının en çok dinlediği dünya müzikleri biliyorsunuz ki. Ama bizim kendi bünyemizdeki radyolarımız da hepsi Türkiye'de ilk 5'in içinde. Avrupa'da birinci sırada zaten. Geçen sene ödül de aldık. Sydney yayınımız, Avustralya yayınımızı net dinleyenler var, videolar. Orada teşekkürler. Burada iyi akşamlar der misin? Sürekli günaydın diyorsunuz diyor. Burada akşam mı şu anda? Akşamüstü diyor. Okey, tamam. Beni bilgilendirin. Şu anda saat farklarını bilmiyorum.

Şimdi Almanya'daki dostlarımıza selam. 20 Haziran'da Almanya'dayız. Mesajlar gelmiş. Şimdi bu arada ben Haribo ile Almanya'da olacağım ama misafir ve konaklama olaylarını kabul etmiyorlar. Sözleşme gereği. Ama siz çaktırmadan tabii ki beni davet edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Aziz Bey'e, Burcu Hanım'a çaktırmadan beni davet edin.

Ümmüş diyor Stuttgart'ta çok çalışıyor. Arbeit Ibo. Arbeitin Ibo. Peki o zaman bu şarkıda size armağan olsun. Şenol abi 23. Viyana çok güzel ya. Yemin ediyorum Avrupa'da en güzel yerlerden bir tanesi Viyana. Tabii 23. Viyana'nın yanı sıra da 19 ve 13. Bölgeyi öyle yapmışlar ki zenginleri 13. bölgeyi almışlar, 19'u almışlar. Diğerleri normal. Bayağı bir ayrım var yalnız. Hani Avrupa'da ayrım yok diyorsunuz ama ben görüyorum. Niye 13. bölge çok zengin? Gerçi bizim burada da var ya. Şimdi bizim burada Zekeriya köyde herkes oturamaz mesela. Beykoz'da bir villada herkes oturamaz ya da Acarkent'te. Buralar biraz pahalı bölgeler. Hatta İstanbul'da bir bölge var. Şirin Evler ve Ataköy diye. Aradan bir E5 geçiyor. Aradaki farkı size anlatsam, Türkiye'yi bilmeyenler için söylüyorum. Sadece yol geçiyor. Aradaki farkı görseniz. Birisi yeşillik, birisi binalarla kaplı. O da Ataköy ve Şirin Evler bölgesi. Bir tarafta daireler sallıyorum 200 bin eurodan başlıyor. Diğer tarafta 350 bin eurodan başlıyor. 400 bin eurodan başlıyor. Günaydın kanka, iyi yayınlar demiş. Şenol abim hoş geldin. Orada benim çok kıymetli doktor arkadaşım da dinliyor. Genel cerrah Murat Salman Akçı. İbo ameliyathanede kulağımız sende demiş. Ya genellikle onlar rock müzik falan dinliyorlarmış dedim. Hocam aç bizi dinle. Şu anda o da bizi dinliyor. Selamlarımızı iletelim. İyi görevler diliyoruz. Teşekkürler. Uyuma. Bugünkü yayınımızı biliyorsunuz ki Otofire'den gerçekleştiriyoruz. Saat 12'ye kadar Bahçeli Evlere gelen bir arkadaşımız az önce geldi. Hediyesini verdik. Bir kişiyi daha alalım. Sonrasında bakacağız. Bir iç dış yıkama verelim yani bugün. Patron o kadar da olmaz yani. Bir iç dış bakım verelim bugün. Ama 12'ye kadar gelen bir arkadaşımıza, yani 55 dakikanız var. Arabalarda dinleyen bir arkadaşımız. Az önce bir kişiyi verdik. Bir kişiye daha verelim. Patron bir tane yazmış buraya da. Bir kişi ne abi ya? Yayın yapıyoruz burada. Gerçek anlamda bir kişiye daha verelim. Kardeş radyolarımız da var biliyorsunuz ki. Aynı anda şu anda trafikte olanlar da bizlere mesaj gönderiyor. Teşekkürlerimizi iletelim. Bahçeli Evler Kadir Has'a gelen Mahmut Bey. Bir kişiye verdik, bir şeye daha verebilir miyiz? Tamam, yok diyor patron. Maaşından keserim diyor. Yapacak bir şey yok. Başkasına. Ankara yayınlarımızı dinleyen Tarkan'ın konserine biliyorsunuz ücretsiz halk konseri Koç grubunun hazırladığı Koç'un 100. yılı biz de Cuma günü Ankara'da olacağız. Bilginiz olsun. Peki kısa bir Pindirinks molası verelim. Sponsorumuz Pindirinks'le kısa bir içecek molası verelim. Şimdi herkes çay kahve içiyor burada. Ben Pindirinks içmek zorundayım çünkü ona göre para veriyorlar bana. Pindirinks'imi içiyorum. Az sonra yayın devam edecek.

bazı şarkılar var işte bizim zamanımızın, 90'ların. İşte eski heyecanlar. Bence bunu tekrar yakalayalım. 2026'nın şu günlerinde, Haziran'ın 3'ü bugün. Bence heyecan dünyanın en güzel duygusudur. Yani. Peki bu güzel, keyifli şarkı Hakan Peker'in. Şimdi benim 90'larda birçok sanatçıyı konuk aldım işte. Hakan Peker de onlardan bir tanesiydi. Bir hafta dedim ki kesinlikle bu ay 90'ların en çok sevilen sanatçılarını konuk almam lazım. İşte Hakan Peker, Mustafa Sandal, Canda, Levent Yüksel, Ümit Sayın hepsini ağırladık bu radyoda. Çok da mutlu olduk. Camdan cama, Hakan Peker de onlardan bir tanesi. Camdan cama. Valla Yıldız çok iyi bir şarkıymış ya. Hemen sana gördüm, sevdim. Tam Akrep'in şarkısı. Bir tane daha gelsin o zaman. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Cuma günü Ankara'da olacağız. Cuma günü Ankara'dan sizlere sesleneceğim. Ankara'da Tarkan konserinde olacağım. Cuma günü. Koç grubunun, Koç Holding'in 100. yılını kutlayacağız. Gerçi bu sesle beni nasıl kabul edecekler bilmiyorum. Yalnız bu şarkı da çok iyiymiş ya. Bu şarkı da tam kovaların şarkısı yani.

0: Yanlış şarkı tam benlik bir şarkıymış ya. Bunu da öğrendik yani. Gerçekten çok da keyifli. Arda arda en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi trafikte olanlar var. Trafikten çok mesaj var. Gelen mesajları da paylaşalım hemen. Mesela 90'lar demişken bir tane daha 90'lar dinletelim. Aynen. Mustafa Sandalsız olur mu? Ya, sıra dışı şarkılarla devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Samet hoş geldin. O da terazi burcuymuş. Orada sevgili Fatma Gül hoş geldin. Fatma Gül'ün suçu ne? Hep öyle diyorum ya ona. Sevgili Fatma Gül ne zaman geliyorsunuz Türkiye'ye? Engin Almanya'dan teşekkürler. Fatma Gül Münih'ten.
1: Hiç kimse fark etmez. Aşk bu affetmez.
0: Ada Vapuru yandan çaktı. Bunu da çalar mısın? Bizim zamanımızın şarkılarından.
1: Dönerim etrafında hiç.
0: Engin abi günün güzel geçsin.

Az önceki şarkının sözleri tam benlik demiş Yağmur. Çok teşekkürler. Salim abi diyor ki şu anda dinliyor demiş. Ya Sultan Ankara'dan sen neredesin ya? Vallahi Sultan Ankara'nın gülü ya. Hadi bakalım bu şarkılar armağan olsun. Şimdi tatile gitmiştik çok kıymetli bir arkadaş çevremizle beraber. İşte ben bazen böyle, işte benim ailem bir bölümü Antalya'da, Antalya'da evimiz de var ama Antalya'yı çok sevmiyorum. Temmuz ve Ağustos'ta çekilecek gibi değil. Antalya'da Eylül ya da Ekim'de gideceksin. Şimdi arkadaşlarımızla beraber çok güzel dostlarımızla da tanıştık. Antalya'da çok büyük ticaretle uğraşan, işte iş yapan sevgili Berk Bey, benim çok sevdiğim bir arkadaşım oldu bir anda. Şimdi dedik İbrahim'cim dedi, bana dedi Almanya'dan dedi bir yer bul. Atladık gittik Almanya'ya. Adam oradan yerler. Şimdi diyor ki Viyana'dan bana yer bul. Abi ben emlakçı mıyım ya? Bu işi yapanlar var. Şimdi ben tabii ki parama bakıyorum, ayrı bir şey ama benim işim değil o. Sevgili kardeşime de selam yollayalım. Vallahi babası çok yakın arkadaşım. Bu arada benim yaşım da ortaya çıktı ya. 40 yaşındayım vallahi. Şu kaderi çözemeyen, bekle geliyorum aşkı. Bu araba komple set ekibi olarak seni dinliyor demiş. Salim abi çok iyi ya. Bizim oflu Salim abi. Evincast ajansa bir alkış alabilir miyiz? Evincast çok büyük işler yapıyor. 20 yılı aşkın tecrübesiyle Evincast ailesi. Önümüzdeki günlerde bir Avrupa turuna çıkacağız. Vize problemi olmayanları ayarla hemen Salim abi. Kıymetli yönetmenimiz Deniz Bey'e de çok selam yollayalım. Deniz Bey'in istek parçası ne oldu demiş. Aa doğru ya, dur hemen çalalım. Deniz Bey iki deli şarkısını istemişti. Ama aslında ben Gülşen'den bir şarkı hazırlamıştım ama. Abi çok teşekkürler ya. Vallahi süpersin. Şimdi Hande Yener iki deli. Gönderelim bu şarkıyı da hemen. Var mı böyle iki deli bir araya gelmemeli? Mesela Akrep Burcu'yla hangi burç yan yana gelmemeli? Sizce hangi burçla hangi burç yan yana gelmemeli arkadaşlar? Hadi cevaplarınızı bekliyorum. Yıldız yaz bir cevap bakalım. Sinem yaz bakalım. Ses bozuldu diye. Evet ya. Sesim gitti tamamen. Artık biraz konuşmayayım. Son yarım saatim. Hep bu Ankara'dan Sultan'ın yüzünden.

0: kalmadı bu aşkın.
1: Sizce hangi burç yan yana gelmemeli? Hadi yazın cevaplarınızı. Yine burcunuzu da yazın. Ve hangi burç yan yana gelmemeli? Ben hemen yayından sonra şu ses tellerimi, benim çok kıymetli hocama bir gideyim bakayım ne yapacak ne edecek. Doktorun diyeceği tek şey konuşma, soğuk içme, sesini dinlendir. Hayır diyor, radyonun sesi bozuldu, senin değil demiş.

Kazakistan'dan sevgili Larisa, günaydın. Çok teşekkürler. Ben sürekli dinliyorum ama yazamıyorum demiş. Çok sağ olun. Bizim şeyin kuzeniymiş. Bak şimdi alttaki mesajı da görmedim. Stockholm'den bizim Alisa'nın kuzeni. Çok teşekkürler. İbocuğum benim annem İsveçli, babam Rizeli demiş. Aa ne güzel ya. Vay be. Rize Pazar. Sen şimdi nereli oluyorsun o zaman? Anne İsveç, baba Rize. Sen Rizeli oluyorsun. Çok iyi ya. Şimdi oldu diyor. Bence boğayla akrep yan yana gelmemeli demiş. Teşekkürler. Esin Hanım, günaydın İstanbul'dan. Eşimle beraber yolda dinliyoruz. Çok güldürdünüz bizi demiş. Teşekkürler. Peki ikizlerle kova yan yana gelmemeli demiş. Peki. Hadi burcunuzu yazın bana. Bu arada Radisson Hotel Koalya Spa'dan bugün bir dinicimize spa alanı, bir masaj keyfi verelim. Mert Er Radisson, Mert Bey, teşekkürlerimizi iletelim. Bizim dublaj okulundan Yeliz geldi. Hoş geldin Yeliz. İbrahim'cim her sabah seni dinliyorum demiş Şule. Ooo işte bu şarkıya bayılıyorum ya. Bu şarkıyı bana armağan eder misiniz lütfen? Sen her şekilde harikasın. Sesin her türlü güzel geliyor demiş. Ya çok teşekkürler. Viyana'dan Yıldız. Bugün yıldızlardan gidiyoruz. Bugün yıldızım çok parlak. Sinem diyor ki İbocuğum benim şarkım ne oldu demiş. Ya Yavuz abim nerede ya? Rota 10 burada mı ya? Linz'den Yavuz abi de geldi, ona da selamlar. Yağmurlu bir Linz sabahına.

0: Akreple aslan gelmemeli demiş. Bak ya. Ters köşe ya. Tamam gelmesin. Zaten gelmesin yani.
1: Sana da ben lazım. Bana da sen lazım. Hayatımın merkezi.
0: Bana bir sen lazım, sana da ben lazım diyor şarkıda. Ne güzel valla.
1: Hem kışım hem yazım.
0: Peki hangi burçla hangi burçlar yan yana gelmeli? İlla kendime bir şey çıkartacağım ben.
1: Ya seninle ya da senle yok.
0: Sultan'a soralım. Ankara'dan Sultan, hangi burçlar yan yana gelmeli?
2: Gelebilirim üstesin ben. Sana olan hasretim gözyaşımda. Anne bunu...
0: O zaman Ankara'dan Sultan'a soruyoruz. Hangi burçlar yan yana gelmeli?
2: Hemen başına.
1: Yok ki senden başka dün.
0: Biz de Sultan'la güzel bir kadınlar matinesinde buluşacağız değil mi Sultan?
1: Seninle.
0: Fikri hala değişmediyse Salim abi.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Pinderinks'te İbrahim Elden pozitif bir enerjide Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pinderinks'i bulabilirsiniz. Gerçekten şimdi biz Pinderinks'te bir yıl boyunca sözleşme yaptık. Bir yıl boyunca Pinderinks'i anlatacağız. O kadar güzel bir içecek ki Viyana'ya gittim dedim bir soğuk içeyim şunu. Şekersiz, glutensiz, vegan bir içecek. Ya normalde çok sağlıklı beslenen birisi değilim ama şekersiz ve glutensiz ilk kez böyle bir içecek içtim. Çok da lezzetliydi.

yanında. Gerçekten enteresan bir soru. Diyor ki, İbo'cum ben bilmiyorum, bizde böyle şeyler yok demiş. Annem İsveçli, babam Rizeli ama biz nereli olduğumuz, biz İsveçliyiz diyor. Çünkü kimliğimiz bizim burada diyor. Kimlik nerenin ise, İsveç vatandaşı.

Alisa ya, çok teşekkürler. Diyor ki Alisa'nın teklifini kabul etmemişsin demiş. Evet, etmedim. Kalmadım. Çünkü Alisa evlenelim diyor, biz nasıl evleneceğiz? Öyle bir düşüncem yok yani. Gel diyor İsveç'e diyor, Stockholm'de diyor yaşarız bilmem ne. Nine dedim Alisa, nine. Benim çünkü bir başlık param var yani, o vermesi lazım. Gözüm kapılarda, yüreğim ağzımda, sen gel de ben öleyim. Şaka şaka, gerçekten çok teşekkürler ama olmaz, mümkün değil. Diyor ki aslanla hiçbir burç yan yana gelmemeli diyor. Sultan öyle mi diyorsun ya? Ben laf anlamaz aşk. Valla benim burcum kova arkadaşlar, soranlar var, senin burcun ne? Arkadaşlar kova ile hangi burç yan yana gelmeli? Hadi bakalım, günün sorusu da bu olsun. Kendini rahat. Akrep ile aslan yan yana gelmemeli demiş Yıldız. Gelmesin zaten. Sude Hanım diyor ki ben de güzellik merkezinde çalışıyorum Bahçeşehir'de, son ses sizi dinliyoruz. 22. Viyana'da Bin Tat Süpermarket'in açılışı var. 12 Haziran'da. Kim benimle gelecek Viyana'ya arkadaşlar? Aranızda benim için Viyana'ya gelecek olan var mı? Türkiye'den. Hadi sizi Viyana'ya götüreyim. Bana uçakta arkadaşlık yapın. Böyle vize ücreti falan veremem. Yeşil pasaportunuz varsa öyle gelin. Şöyle bir sev göreyim. Gözüm kapılarda, yüreğim ağzım. Ya şimdi benim pasaport sıkıntım yok. Benim pasaportumun renginden dolayı ben dünyanın her

geldim bile diyor. Oo süpersin ya. Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten artık yapacak bir şey yok. Bir kere geldi yani Sultan. Ankara'dan Türkiye ve Avrupa'ya güzel bir adım olacak ha Sultan. Şimdi Yıldız bizim için çok kıymetli, çok da pozitif bir insan. Günün şarkısını ona ve sevdiklerine de yolluyorum. Bana bir şarkı seçin ya. Sinan Özen şarkısını bir kez daha çalar mısınız? Çok istiyorum demiş, lütfen. Gülşen'in bu şarkısını armağan etmek istiyorum. Bu şarkının sözlerini iyi dinleyin. Bu şarkının sözlerini kimler taşıyor bakalım. Balık burcu taşıyor mu bilmiyorum ki. Bence akrepler de taşıyordur, ikizler de taşıyordur. Ama kim taşıyor? Önce bir şarkıyı dinleyin. Şarkının tam ortasında bana yazın.

Sevgili dinleyenlerimiz, trafikte olanlara da teşekkürler. Bu arada Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta bizleri dinleyen 97.0'da ne kadar güzel mesajlar var. Elif Hanım çok teşekkürler. Mausa'dan geliyoruz. Dostlara selam. Teşekkürler. Nesrin Hanım. Eşim İstanbul'da Ataşehir'de şirketi demiş. Ne kadar güzel. Ve sizi her sabah dinliyor. Teşekkürlerimizi iletelim. İbo'ya söyle Ataşehir'e bir gün gelsin demiş. Böyle davet mi olur abi ya? Teşekkürlerimizi iletelim. En güzel şarkıları da armağan etmiş olalım. Bu arada benim Almanya'dan çok sevdiğim, çok kıymetli Düsseldorf'tan misafirlerim var bugün. Onlara da kocaman bir selam. 3 gün boyunca İstanbul'dalarmış. Güzel. Güzel.

Murat Erdatlı abiye ve tüm dostlara da selamlar demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Yavuz Bey, Linz'den Murat abiye de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. İbocuğum, benim de Almanya'da kasap dükkanım var. Buyur gel kardeşim demiş. Abi ne yapacağız? Etmeyeceğiz bol bol ya. Teşekkürler. 20 Haziran'da dediğim gibi dostlara da sevgilerimizi iletelim. Bence Koç Burcu şarkısı bu demiş. Gerçekten öyle. Kamer, teşekkürlerimizi iletelim. Ya Mödling'e geldik o kadar Kamer. Sen yoktun ya.

Bu arada iki günlüğüne yine Viyana'ya geliyoruz. Bilginiz olsun. Bu arada Kuzey Kıbrıs'ta ayın 1'inde 1 Eylül'de de çok kıymetli kardiyoloji doktoru, sevgili kıymetli hocam Bilal hocamızın başkanlığında çok güzel bir etkinlikte ben de konuşmacı olacağım. Haberiniz olsun, oraya da bekliyorum sizi. Yeşim Hanım, tamamen unuttum ya. Vallahi bugün yarınki yayınımda versek olur mu o hediyeyi? Bugün çünkü sürem kalmadı.

0: yine gider miydin?
1: Hayatın kanununu yazabilseydim seni sever.
2: Dünyanın dört bir yanında dinleniyoruz ve bizim için de çok büyük bir keyif. Koç burcuyum, hadi Özge Hanım'a ulaşamadık az önce. Özge bağlanacaktı ama çünkü şimdi Sabancı Holding'de çalıştığı için aynı zamanda. Onlar ya, yöneticilerde genellikle şu var, her zaman müsait olmuyorlar. Yani ya bir toplantılar oluyor. Ben mesela öyle bir işte çalışamazdım. Başımda patron, sürekli müdür. İyi ki ben, ya bizim patronlar mesela bir tanesi Dubai'de şirket. Bir tanesi işte bizim Radyo 45'i Kalp FM, işte birisi Viyana FM, birisi Kıbrıs'ta. 5 tane patronum var. Hepsi dünya tatlısı. İyi ki böyle güzel patronlarla çalışıyorum. Kafam çok rahat. Çünkü egolu patronları sevmiyorum. Çünkü sürekli böyle baskı, sürekli strateji. Hayatta yapamazdım. 25 yıldır çalışma hayatım var. Hep böyle TRT'den geldim mesela. TRT İstanbul Harbi stüdyolarında başladı eğitimimiz. Ama bugün geldiğimiz noktada da kendi işimizin patronu olduk. Şu an cihazımızı görseniz dünyanın her yerinde yayın yapabilme kapasitesine sahip.
1: Nur var, ışık saç.
2: O yüzden iyi ki varız. Kore yayınımızda Dilara sponsorumuz, bilgilendirelim. Kırışıklık giderici bir krem üretmişler. 15 dakikada, acayip bir şeymiş ya. Bana gönderdiler, denemedim açıkçası, yalan söylemeyeyim. Bir deneyeyim, eğer güzelse anlatacağım. Güzel değilse maalesef anlatamayacağız. Dilara'ya da söyledim. Dilara'nın kocası da Koreli. Nereden buldu Koreli'yi bilmiyorum. Vallahi yemin ediyorum, gitmiş Kore'den bulmuş bir tane. Ama iyi ki buldu, bize de sponsor olacak. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Dilara da dinliyor. Biraz takılayım ona. İşin esprisi. Benim çok sevdiğim arkadaşım. Onun için de bu şarkılar darmağın olsun. İyi ki varsın Dilara'cığım. Seninle çalışmak büyük bir keyifli olacak. Haberin olsun. Bu arada Japonya ve Kore uçuşumuzu Türk Hava Yolları sponsor. Turkish Airlines. Teşekkürlerimizi iletelim. Onlara da selam yollayalım.
1: Ne dilersen dile, benden kalmasın ah nefsimde. Yüzünde gülücük tatlı bir küçük kalbim.
2: Geçen uçuşumuz biliyorsunuz ki Pegasus'tu. Yeni uçaklarının tanıtımını da yaptık. Gayet de güzeldi. Keyif aldım. Tabii önde gitti. Orada biliyorsunuz business yok. Yine 1A ve 1F olmak üzere. Gidişim 1A, dönüşüm 1F. Keyifliydi. Bana sandviç de ikram ettiler, sağ olsunlar. Normalde ücretli sandviç ama bizim uçuşlarımızda gayet güzeldi. Teşekkürlerimizi iletelim. Her ne kadar filtre kahve içmeyi beceremesem de üstüme döktüm. Bir tane bardak çıkartmışlar. O normalde belirli bir şeyden sonra süzgeçten geçip öyle içiliyormuş. Ne bileyim ha, ben sonradan gören birisi olduğum için beceremedim yani. Ben yokum diye gerçekten, değil mi demiş. Gerçek anlamda öyle ya. Ben de İstanbul'a geldim. Ben geldim ama sen gittin demiş. Olsun ya. Mödling sensiz hiç keyifli olmaz diyor Kamer. Vallahi öyle ya.
1: Çatım çıkmaz, dinlerim sözünü.
2: Kamer, önümüzdeki günlerde 2 günlüğüne yine Viyana'ya geleceğim. Ama kimseye söylemeden, kimse görmeden.

Ankara'daki dinleyicilerimize iki tane davetiyeyi ulaştıralım hemen. Kazanan isimler. Filiz Hanım eşimle gitmek istiyorum demiş. Filiz Hanım'ı yollayalım. Bugün de doğum günüymüş. Narin'i de yollayalım doğum günü. Okey. Tarkan konserinin biletlerini zaten bulamazsınız. Bitti çünkü bilet. Ama ben size davetiye hazırlamıştım. Koç grubunun, Koç ailesinin, Koç Holding'in 100. yıl kutlaması Ankara'da Tarkan konseri olacak. Ve haberiniz olsun. Davetiyeler WhatsApp'ınıza gelecek. Başka verdiğimiz bir şey var mı? Radisson. Okey, Mert'e Radisson. Mert Bey. Kazanan isim kim? Salim Bey ve ailesi. Okey. Ama ailesi derken bir kişi gidiyor. Otofire'dan sevgili Merve Hanım kazanmış. Bahçeli Evler Merve Hanım. Bu arada PPF değil, iç dış bakım PPF. Mahmut abi beni buradan kovar valla PPF versen. 1500 euro. Teşekkürler. Diyarbakır'a ne zaman geleceksiniz demiş. Diyarbakır'a Kültür Bakanlığı ile geleceğiz festivalde. Viyana'da bir hamburger markası, dünyaca ünlü 1100 tane mağazası olan bir hamburger markasıyla Türklerin olduğu bölgelerde etkinlikler yapacağız, bilginiz olsun.

Arkadaşlar bu arada bileti 4 kişilik söylemişim. Beni uyardı arkadaşlarım. Çok özür diliyorum. 2 kişilik bilet. Diğer arkadaşımıza Ankara'dan başka bir şey verelim. Dur. Karıştı burada bir saniye. Çok özür diliyorum. Hemen düzeltelim onu.

Evet, onu düzelttim şimdi. İki kişilik bilet, bilginiz olsun. Çünkü iki çift demişim. Bir çift olacak. Evet, Viyana'ya gelecek olan bir arkadaşımıza yayının sonuna kadar Viyana'ya gelmek istiyorum demeniz yeterli olacak. Haberiniz olsun. Aşkla dertler katmer katmer, dertlenirsem haklar. Türkiye'den, İstanbul'dan bir arkadaşımızı da Viyana'ya davet edelim. Viyana'yı hiç görmemiş, Viyana'ya hiç gelmemiş bir arkadaşımızı da davet edelim. Tüm masraflarınız tabii ki bize ait, yani bana ait. Onu da söyleyeyim. Türk Hava Yolları ile uçuş yapacağız. 25 biletimizden sadece 5 tane biletimiz kalmış bu arada. Birazdan Yeşim'i arayayım, onu arttırmamız lazım. Daha 6. aydayız, bilet bitti vallahi. Ben seni Mödling'e götürürüm, nereye gideceksen demiş. Çok teşekkürler Şenay ama ben giderim trenle.

Sevgili dinleyenlerimiz, artık yavaş yavaş veda edelim. 5 dakikamız kaldı. Son hediyelerimizi de verelim. Yarın da biliyorsunuz ki iki arkadaşımıza da hediyemiz olacak. O hediyelerimizi de Instagram'dan İbrahim Elden TV takip edenlere vereceğim. Bilginiz olsun.

arada Levent Bey'e de unutmuşuz. Bugün biraz unutkanlığım üstümde. Doğru Holding, Levent Bey ve Bülent Bey'e de buradan selamlarımızı iletelim. Kazakistan Dedaman etkinliği için Kazakistan'da Dedaman otellerinin güzel bir etkinliği olacak. Kazakistan'a ikinci kez gideceğim. Çok da beğenmiştim Levent abime, Bülent abime de. Günün şarkısı da armağan olsun. Biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında var Dedamanlar. Ama Kazakistan Dedaman'a İbrahim'cim, canım kardeşim, sürekli Viyana'ya gönderiyorsun. Dedaman olarak da Kazakistan'a da bir misafirini de ağırlatalım demiş. Vallahi güzel olur ya. Abi uçaklarda çünkü tek başıma gidince ruhum daralıyor. O yüzden bana yol arkadaşlığında sevgili Kadir Bey diyor ki gelirim. Olur Kadir Bey, siz de gelebilirsiniz. İlk kez Viyana'ya gelecekmiş. Bakalım, şanslı olursanız sizi davet edebiliriz. Doğru olabilir mi, gördük mü? Kadir Bey'le de Viyana'ya çekilmez ama ne yapayım? Emin ediyorum 2 saatlik yolculuk bize zulüm olacak ama. Kazakistan herhalde bir 4 saat falan sürüyordu en son.

Vallahi Kadir Bey hiç kulağa hoş gelmiyor sizinle Viyana'ya gitmek ya. Ne yapalım, onu yapacak bir şey yok. Kazandı sonuçta. Kadir Bey siz gidin, ben sonraki uçakla geleyim. Şaka şaka, detayları konuşuruz. Ali Dinç, teşekkürler Ali abim. Hoş geldin, iyi yayınlar. Yayından sonra ses tellerimi bir kontrole gideceğim burada. Benim çok yakın, çok kıymetli bir doktor arkadaşım var. Bulunduğumuz bölgenin hemen yanında tabii. O kadar güzel bir yerde yayın yapıyorum ki, üstümüz AVM, yanımız hastane. Pindirings, Viyana'daki tüm Türk marketlerinde şekersiz ve glutensiz Pindirings. Çocuklarınız bile içebilir, vegan içecek. Bintat süpermarketleri 22. Viyana'da açılıyor. 12 Haziran'da açılışı özel tüm ürünler çok iyi fiyatlarla. Kasap reyonu, şarküteri, tüm ürünlerde muhteşem fiyat var. 12 Haziran'da herkesi 22. Viyana'ya bekliyoruz. Bintat yeni mağazası 22. Viyana'da. Biliyorsunuz ki Korneaburg'da da var. Ve 22. Viyana'da yeni mağazasını açıyor.

Adası'ndaki Starya AVM açılışına çok sevilen sanatçımızla beraber ön programda ben olacağım. Vadi İstanbul ve Türkiye'nin dört bir yanında biliyorsunuz ki Forum ailesi bizi dinliyor. Mustafa Bey, Marmara Forum AVM, kıymetli müdürüm Mustafa abime ve tüm Marmara Forum Alışveriş Merkezi'nin ailesine de selamlar. Onlar da bizi dinliyorlar şu anda.

Hadi son mesajları alalım. İbo'cum ben de Koç Burcu'yum demiş. Kamer doğru söylüyor. Koç Burcu bence diğer burçlardan sıra dışıdır demiş. Vallahi Özge'ye ulaşamadık, yoksa Özge anlatacaktı size. Hatta son kez bir kez daha arayayım, bir saniye.

Artık gitme zamanı, gidelim. Otofire teşekkürler. Mahmut Bey yine bugün harikaydınız. Tüm araçlar bugün bayram sonrasında pırıl pırıl oldu ya. Vallahi bile. Abimizin ismi ne? Batuhan abimiz de burada ya. Murat abimiz de burada ya. Yengemizin ismi neydi? Emine Hanım da burada. Vallahi ne kadar güzel. Çok güzel bir aile. Otofire bizim kıymetlimiz, Mahmut abimiz ve tüm dostlara da selam. Hadi o zaman gitme zamanı, son mesajları da okuyalım. Hatta bunları yarın okuyayım yani. Çünkü bir an önce hemen gidip iğne vurulmam lazım. Yoksa sesim artık tamamen gidecek. Bintat Süpermarket'e teşekkürler. 22. Viyana'da 12 Haziran'da açılıyor. Açılışı özel. Çok güzel hediyeler olacak, bilginiz olsun. Aynı zamanda da Pindrinks'e teşekkür ediyoruz. Şekersiz ve glutensiz. Sizi seviyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Yeni nesil pasaporta rekor. Avusturya İçişleri Bakanlığı, Aralık 2023'te kullanıma sunulan yeni nesil Avusturya pasaportlarından 2 milyonuncusunun basıldığını ve Wels'te teslim edildiğini açıkladı. Gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken Avusturya pasaportu, dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında 4. sırada yer alıyor ve Avusturya vatandaşları 191 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Başkonsolosluklar kapalı olacak. Avusturya'daki resmi tatil nedeniyle 4 Haziran 2026 Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsoloslukları kapalı olacak. Schengen vizelerine onay veriliyor. Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığını açıkladı. Paylaşılan verilere göre başvuruların büyük bölümü onaylanırken red oranlarının da düşük seviyelerde kaldığı belirtildi. Yetkililer özellikle eksiksiz belge sunan ve daha önce vize kurallarına uygun hareket eden başvuru sahiplerinin uzun süreli ve çok girişli vize alma şansının arttığını ifade etti. Sahte kimlikle banka vurgunu. Sahte kimlik belgeleri kullanarak farklı bankalardan 100 bin euronun üzerinde para çektiği iddia edilen 55 yaşındaki Çek Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi Salzburg'da hakim karşısına çıktı. Sanık hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılırken yargı süreci devam ediyor. Viyana'da sahte polis yakalandı. Viyana'da yaşlı vatandaşları hedef alan sahte polis soruşturmasında 48 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Şahsın polis kılığına girerek en az 3 farklı olayda yaşlı kişilerden para ve ziynet eşyası aldığı iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Nüfus artışı sürüyor. Avusturya'nın nüfusu 1950 yılında 6,9 milyon seviyesindeyken 2025 itibarıyla 9,2 milyona ulaştı. İlk yıllarda nüfus artışında doğum oranları önemli rol oynarken son dönemde göç en belirleyici unsur haline geldi. Uzmanlar ölüm sayılarının doğumları aşması nedeniyle ülkenin gelecekteki nüfus gelişiminin büyük ölçüde göçe bağlı olacağını belirtiyor. Özellikle son 20 yılda AB içi hareketlilik ve savaş kaynaklı göç dalgaları Avusturya'nın demografik yapısında önemli değişikliklere yol açtı. Viyana Havalimanı'nda 37 kilo esrar yakalandı. Viyana Havalimanı'nda yapılan kontrollerde Bangkok'tan Viyana aktarmalı Paris'e gönderilmesi planlanan iki bagajda yaklaşık 37 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 19 yaşındaki Fransız vatandaşı bir kadın gözaltına alındı. Şüpheli savcılık talimatıyla Korneoburg cezaevine gönderildi. İki kişi bıçakla ağır yaralandı. Viyana'nın 10. bölgesinde 4 Hindistan vatandaşı arasında çıkan kavgada iki kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Polis saldırının ardından kaçan 25 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Olayın nedeni ise henüz bilinmiyor. İşsizlik artmaya devam ediyor. Avusturya'da işsizlik sayılarında artış devam ediyor. Açıklanan verilere göre 2026'nın Mayıs ayı sonunda toplamda 378.278 kişi işsiz olarak kayıtlıydı. Bu rakamla birlikte işsizlik oranı %7,1'e yükseldi. Duvarda gömülü kadın cesedi bulundu. Aşağı Avusturya'nın Münhendorf kasabasındaki bir evde yapılan tadilat çalışmaları sırasında duvara gömülü kadın cesedi bulundu. İleri derecede çürümüş halde bulunan cesedin betonla kapatılmış duvarın içinde olduğu belirtildi. Polis ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken cesedin emekli bir kadına ait olduğu iddia ediliyor. Ölüm nedeni ve cesedin ne kadar süredir duvarda bulunduğu yapılacak otopsi ve adli incelemelerde netlik kazanacak. Belediye hizmetlerine zam geliyor. Viyana'da su, kanalizasyon ve çöp ücretlerine 2027 yılında yeni bir zam yapılması bekleniyor. Belediye hizmetlerinde uygulanacak artışın nedeni olarak enflasyon ve yükselen işletme maliyetleri gösteriliyor. Bu hizmetlere en son Ocak 2025'te zam yapılmıştı. Yetkililerin açıkladığı verilere göre 2025 başından 2026 yılına kadar enflasyonun %4,4 seviyesine ulaşması nedeniyle ücretlerin yeniden artırılması gündeme geldi. Zam oranları henüz netleşmezken yeni tarifelerin 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Muhalefet partileri karara tepki gösterirken belediye ise artan maliyetlerin bu adımı gerekli kıldığını savunuyor. Motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Avusturya'nın Kärnten eyaletinde meydana gelen motosiklet kazasında virajda kontrolünü kaybeden 30 yaşındaki Slovenyalı sürücü hayatını kaybetti. Türkiye'nin maçları Avusturya televizyonunda yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken Avusturya'daki Türk futbol severleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Magenta Telekom, Magenta TV üzerinden Türkiye milli takımının Dünya Kupası'nda oynayacağı maçları Türkçe ses seçeneğiyle yayınlayacağını duyurdu. FPÖ İslam karşıtlığını sürdürüyor. Avusturya'da bir mahkeme dosyasında yer alan dini değerlendirmelerin basına yansımasının ardından aşırı sağcı FPÖ Partisi, Avusturya İslam İnanç Topluluğu'nun resmi statüsünün kaldırılmasını talep etti. Tartışmanın odağında bazı dini yorumlarda kız çocuklarının küçük yaşlardan itibaren başörtüsü takmasının gerekli görülebileceğine dair ifadeler yer alıyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklara ilişkin değerlendirmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. FPÖ Viyana Başkanı Dominik Knep, çocukların özgürlüğünün korunması gerektiğini savunarak kamu okullarında başörtüsü yasağının genişletilmesini istedi. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 17 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Milli takım Amerika'da. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı hazırlık kampı için özel uçakla ABD'ye gitti. Ay Yıldızlılar, Dünya Kupası öncesinde son hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak olan milliler daha sonra ana kamp çalışmalarına başlayacak. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber. Viyana FM.

Herkese sıcacık bir merhaba, merhaba, merhaba. Ben geldim. Viyana FM'desiniz, Keyfe Keder programındasınız ve programcınız ben Özlem Ayral. Siz değerli yol arkadaşlarım, başlıyoruz.

0: Evet, bugün de birlikte olmayı başardık çok şükür ve takvim yaprağımız 3 Haziran 2026'yı gösteriyor. 2 saatlik, 2-2,5 saatlik yolculuğumuz an itibariyle başlamıştır derken dün Fırtına Mehmet'in mesajı geldi aklıma. Uçuyoruz arkadaşlar. Uçuşa hazır mısınız? Bir an yeter. Karmaşa da bulur. Gayet güvenli bir yolculuk olacak. Hiç merakınız olmasın. Herhangi bir tehlikesi yok. Düşme tehlikemiz yok. Kaybolma tehlikemiz yok. Her şey rutin ve güvenli. Hiç merak etmeyin.
1: Biraz umut gibiyiz. Belki dünya hızlı, biz yavaşız.
0: Program sponsorumuz, ana sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, çünkü onlar varlar, onlar köprüler. Bu programların sizlere ulaşmasını sağlıyorlar ve ben de sizlerle buluşuyorum. Bundan güzel bir olay olabilir mi? Yani teşekkür bile yetmez. Ne yapsam diyorum, şöyle atlayıp uçağa Viyana'ya gelsem, önce Nova Süpermarket'e gitsem, böyle bir sarılsam öpsem, iyi ki varsınız desem. Vallahi içimden geçen bu. Benim yerime siz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Nova Süpermarket'e teşekkürler.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.

0: Hayatı işte hayat. Yani hayatı tanımlarken hepimizin farklı tanımları vardır. Bazı olguların ne herkese göre değişen tanımı vardır. Şimdi sorsam size hayat nedir desem, eminim her birinizin birbirinden güzel, özel ama değişik tanımlamaları vardır. İnsan böyle bir şey. Sadece hani parmak izlerimiz aynı değil diyor ya bilim adamları. Bilim adamları, bilim insanları öyle diyorlar da gerçekten de kanıtlanmış bir şey. Evet, parmak izlerimiz bile birbirinden farklı. Ama düşünce sistemlerimiz, hayata bakışımız, bazen tanımlamalarımız da birbirinden farklı. Eşsiz ve güzel. İşte hayat diyoruz, koştur koştur, günleri geride bırakıyoruz. Geldik dayandık bir çarşamba kapısına. Neredeyiz? Efendim Viyana FM kavşağındayız. Peki mesajlarınızı nasıl ulaştıracaksınız? +43 660 130 19 79. Evet, +43 660 130 19 79. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı her programda çok acayip merak ediyorum. Bu programda da çok merak ediyorum. Biliyorsunuz bugün günlerden çarşamba. Wow dedirten bilgiler için hazırlandım. Dersime çalıştım. Acayip bilgiler var bende. Sizde ne var? Korkma, hiç yanındayım sen. Ben oldukça dünya bile dar değil, inan ki. Evet, kimlerin mesajlarını görüyorum. Önce bir merhaba diyeyim. Biraz sonra mesajlara geçiş yapacağım. Tamer bizlerle, Günay bizlerle, Ayten bizlerle, sevgili Cevat bizlerle, Suat bizlerle. Selam abla, yağmurlu Salzburg'dan. Bakıyorum havaya. Yani aynı gökyüzünün altındayız. Suat, rahat ol. Burada da bulutlu bir hava var. Sevgili Nuray bizlerle birlikte. Merhaba Özlem Hanım, hayırlı günler, iyi yayınlar demiş mesajında. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Esin'cim merhaba, hoş geldin. Ve Ispartalı Ayşe. Hoş geldin. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Az sonra mesajlarınıza yer vereceğim. Evet, programımızın ikinci sponsoru %100 yerli ulusal içeceğimiz Pindrings. Gönüller aynı tende. Yani ama bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de çok pahalı Pindrings. Sizin oralarda kaç para? İçimizdeki o ışık el ele verince yıkılır her duvar. Yine de alıyorum çünkü gerçekten alternatifi az olan içeceklerden bu birincisi. İkincisi %100 yerli olması benim milli duygularımı arttırıyor. Üçüncüsü başında genç bir girişimci var. Genç girişimcilere hayranım. Ve dördüncüsü Avrupa'ya, özellikle Amerika'daki süpermarketler, hipermarketlerin raflarında olması acayip heyecanlandırıyor. Bir şey daha var. Evet, Viyana'da raflarda ve Viyana'yı Pindrings'le buluşturan da kim? Viyana FM. Radyoma teşekkür ediyorum. Efendim sevgili Kemal bizlerle birlikte, Fatoş bizlerle birlikte. Erdatlı babacığım hoş geldin. Yanındayım sen, ben oldukça dünya bile
1: dar değil inan ki. Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrings katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrings sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrings, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrings, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrings, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrings, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.

Evet efendim, güzel günler görelim. Böyle özellikle çok merak ediyorum gerçekten. Futbolla dün de söylemiştim, hiç alakam yok. Hatta hiç anlamam. Hayatta ilgilenmediğim, ilgi alanımın dışında kalan ender. Birçok şey ilgi alanımın içinde ama futbol ve siyasetle hiç işim olmaz. Yine de çok heyecanlıyım. Bu arada Hakan demiş ki bir dakika Pindrinks için yerli malı ama TR'de Türkiye'de pahalı. Evet ya Hakan, pahalı. Hele ben o kutu, teneke kutu diyeceğim, biraz küçümsemiş gibi olacağım ama o kutulardakileri çok seviyorum. Mesela onların tanesi çok pahalı. İki tane almaya kalsan çok pahalı. Çok şaşkınım yani gerçekten. Üstelik İstanbul Ayazağa'da üretiliyor Pindrinks. Vallahi ben de normalde ucuz olmasını temenni ediyorum. Hoş geldin Hakan. İşte sevgi, işte aşk, dilediğince... Suat'tan bir rakam gelmiş ya. Türk parasına çevirin de yazın. Benim biliyorsunuz matematiğim de çok kötü. 0.99 sente düşüyormuş bazen. Normalde 1.80. Türk parasıyla ne yapıyor Suat? Onu yazar mısın ya? Şimdi hesaplayamam onu. Olsun be, Pindrinks'in yolu açık olsun. Sofralarınızda yer açın artık Pindrinks'e. Artık değil, ben kışında içtim. Yani param oldukça içebiliyorum yalnız.

0: Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tamer, hoş geldin. Herkese selamlar, hoş geldin. Biricik Aydal abla, nasılsın?
1: İyi ya, çok iyiyim ya. Bugün
0: vallahi çok enerjik hissediyorum kendimi. Pindirings'ten herhalde. Pindirings içiyorum ya. Sen nasılsın, iyi misin? Wow dedirten ilk bilgi benden olsun. Tamam, bekliyorum. Sıradaki eser gönlümün sultanı Günay Hanım'a gelsin, saygılar. Dünün sözünü paylaşmış, her zaman olduğu gibi nefes nefese kalmış yorgun hayallerim var benim. Şimdi umut kapısında bekleyen. Yorgun hayaller ama umut kapısında. O hepimizde var galiba Tamer. Çok güzel, teşekkürler. Kendi kaleminden.

Ya Tamer. Ben de bilgi bekliyorum. Wow dedirten günün ilk bilgisini söylüyor Tamer. Yazmış yani. Sesindeyiz. Wow. Allah'ım.

0: Ya şimdi Migros'a girdim. Pinterest'in fiyatlarına bakıyorum. Saat fiyat belirtmiş. Neyse biraz sonra paylaşayım. Fransa'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Günaycığım, hoş geldin. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim ya. Bomba gibiyim elhamdülillah. Allah bugünümü aratmasın. Umarım iyisindir. İnşallah sen de iyisindir. Güzel bir gün, akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey'e gelsin. Sevgiler. Öpüyorum seni Günay. Ve Yeditepeli şehir İstanbul'dan sevgili Ayten'in mesajını okuyorum şu anda. Ayten'cim merhaba. Selamun aleyküm ve aleyküm selam.
1: Yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldın bir pul.
0: Güzel bir çarşamba günü olması dileğiyle ablacığım. Bu arada nasılsın? Umarım iyisindir. Çok iyiyim. İnşallah sen de iyisindir diyecektim ama mesajın devamında yazmışsın. Beni soracak olursan bugün hava çok güzel. Güneşli. Ben biraz daha iyiyim çok şükür. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum. Yani güneşin mutluluk hormonuyla bağlantısı olduğunu biliyorsunuzdur. Bugün bilgiler içerisine onu da alalım. Mesela bulutlu havaların depresyonla ilgili hormonları çalıştırdığını, güneşli havaların da insanın stres hormonunu en aşağıya indirdiğini daha önce söylemiş olmam lazım. Bu yüzden de güneş girmeyen eve doktor girer gibi bir atasözüne sahibiz. Dolayısıyla güneş önemli. Güneşli havalar önemli. O yüzden de Ayten'cim şanslısın. Bizde yok. Olacak inşallah. İnşallah olacak. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Cemaat'cim merhaba. Merhaba İngiltere'den Özlem abla, nasılsın? Çok iyiyim. Sizlerle olup da kötü olmak çok mümkün değil ya. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Ben de sana iyi çalışmalar diyorum ve iyi dinlemelerin olsun. Ve sevgili Nuray, okumuştum mesajını ama bir kere daha merhaba demek istiyorum. Esin'cim merhaba.
1: Dün beni zalim aldattın beni.
0: Merhaba ablacığım, yayınlar, hoş sohbetler diliyorum sana.

Efendim, başka da yok. Başka çeşitleri bizde yok. Daha bir sürü çeşidi var aslında. Aslında Türkiye'de yaşayanlar için en mantıklısı Pinterest'in sitesinden sipariş vermek. Böyle kasa kasa. Bize Pinterest'in sitesinde çok daha uyguna geliyor.

Evet, hazır sayfaya girmişken Pinterest siparişi vereyim dedim. Ya şimdi sipariş vereceğim. Bana kalmadan oğlum yok ediyor dolaptan. Öyle bir durum var. Hadi verelim. Portakal, mango. Başka da çeşidi yok. Teneke kutu. Hadi bir tane atalım. Pinterest. Cool lime. İlk içtiğim Pinterest. Ay, bu cool lime'la ilgili anılarım var. Hadi bir tane daha teneke kutu atalım. Efendim, şimdi blueberry'li olan çok güzel. Blueberry bir tane 1 litrelik atalım. Sonra bir tane de şeftalili var. Hibiskuslu var. Beyaz şeftalili atalım. Sonra sepete gidelim. Kaç para olmuş? 2 teneke kutu. 2 teneke kutu. 2 tane de 1 litrelik. Toplam Türk parasıyla 294.59 TL. Sana gönüldü verdi. Sevgili Murat Baran bizlerle birlikte Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Merhaba Özlem, nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. İnşallah sen de iyisindir. Kolay gelsin, kulağım sende demişsin. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler diyorum. Bu arada merhaba Özlem ablam, hoş geldin, iyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum, kocaman öpüyorum seni. Emine Sultan, sen onu çözdün demişsin de yok ya, çözemedim. Şimdi dedim ki kız istemeye gidiyor olsalar, kız ya da işte oğlan istemeye, isteme merasimi olsa çikolata da olur, sadece çiçek var. Biri ev almış olsa, ev görmeye gidiyor olsalar niye dörtlü grup halinde gidiyorlar dedim. Sonra bir de ev hediyesi falan olur da ellerinde sadece çiçek var. Allah'ım, çözemedim. Çözemedim. Vay. Merhaba, merhaba ablacığım. Hoş geldin, sefalar getirdin sana. Zahal'cığım. Dünkü kayıplardan bir tanesi. Sana sımsıkı sarıldım, öpüyorum. Hepimize güzel bir yayın akışı diliyorum. Güzel sesindeyim. Bim fiyatı buradaki bimlerde yok yalnız. Olsa bilirim. 44 lira. Huu, çok uygun. Bimden almak lazım ama buradaki bimlerde yok. Ya da ben bimleri kullanmıyorum ya. Bir bakayım. Zuhal, teşekkür ederim. Bayağı uygun. Migros'tan çok uygun. Vazgeçtim, Migros'tan almayacağım.

yarılıp da ağlama. 1 litreliğin fiyatı mı 44 lira? Yok artık. Bir dakika. 75 lira. Arada uçurum var. Zuhal, bir yanlışlık olabilir mi? Geçen senenin fiyatı olabilir mi Pindirings için? Ben bu konunun peşindeyim. Bir araştırayım bakayım.

Evet, hiç üşenmedim. BİM'in uygulamasını indirdim. Aynen tahmin ettiğim gibi Isparta'daki BİM'lerde ne yazık ki Pinterest yok. Ama ikinci ayın 21'i için fiyat gerçekten çok uygun. 74 lirayla 75 lirayla 44,5 arasında uçurum var. Bilemedim şimdi ama Isparta'da zaten sadece Migros'ta var. Yani ben sadece Migros'ta bulabildim. Evet efendim, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Böylece mesajları tam olarak tamamlayamadım daha doğrusu. Hollanda'dan bize yazan, bana yazan sevgili Fırtına Mehmet'in mesajı var. Raşit, var mısın yok musun bilemedim. Raşit'in mesajını henüz görmüyorum ama birden içimden Raşit demek geldi. Ve ben Mayıs ayında aldım diyen Zohale Pinterest için vay diyorum. Yani gerçekten arada ciddi bir fiyat farkı var. Evet efendim, bugün günlerden çarşamba, biliyorsunuz çarşamba günleri bilgi günü yapıyoruz. Ve bilginin ne kadar önemli olduğunu programlarda çok sık sizlerle paylaşıyorum. İnsanoğlu doğduğu an bebekken dahil olmak üzere gözlerini kapattığı ana kadar bir şeyler öğrenmekle mükellef. Biz belli yaşlara geldiğimizde aman her şeyi öğrendim, çok biliyorum, çok okudum işte hatta bu sadece örnek, 3-4 tane üniversite bitirdim, akademisyen oldum, bilgi de sınır yok bende, ben her şeyi bilirim falan dediğimiz çağlarımız var. Hepimizin bilgiyle anlamlı doyum noktasına ulaştığımızı zannettiğimiz çağlarımız var. Ama gel gelelim ki sonrasında yaşadıklarımız bize gösteriyor ki öyle şeylerle, öyle bilgilerle karşılaşıyoruz. Aa diyoruz ya, bilginin sonu yok. Dipsiz bir kuyu gibi, gerçekten de öyle. Bazen de bazı bilgilerle karşılaştığımız zaman programlarda çok sık dile getiriyorum. Ne işime yarayacak ya bu bilgi falan diyoruz. Ama sonra bir yerde işimize yarıyor. Vakti zamanı geldiğinde gerçekten bir şekilde işimize yarıyor. İşte bugün öyle bir yolculuğa çıkacağız. Bazen ben daha doğrusu bugün birazcık belli konular üzerinde wow dedirten bilgiler araştırdım. Bunlardan bir tanesi kaybolmak, bir tanesi de merak. İki olgu üzerinde wow dedirten bilgiler neymiş onu merak ettim dün akşam. Ve sizlerle bu iki olgu üzerine bilgiler paylaşacağım. Ama sizlerden gelecek olan bilgiler de bana çok şey katıyor, bunu da söyleyeyim. Ve bilgi dediğimiz şey sadece öğrenmek falan değil. Hayata başka bir gözle bakmamızı sağlayan da bir durum. Bir düşünsenize, bir zamanlar insanlar mumun yanışına bakarak saati öğreniyorlarmış. Yani bir zamanlar insanlar mumun yanışıyla saati tespit ediyorlarmış. Ne bileyim, bir savaş mesela 38 dakika sürmüş. Daha önce bahsetmiştim. Dünya tarihinde en kısa savaş 38 dakika. Ne bileyim, bir hastane odasının camından görünen ağaç insanın iyileşmesini etkileyebiliyormuş. Daha önce konuşmuştuk bunu. Ve belki de en ilginç tarafı şu. Hayat her gün bize küçük küçük bilgilerle konuşuyor bence. Ama çoğu zaman duymayı unutuyoruz. Dün programda da söylemiştim. Korkunç bir koşturunun, kaosun içindeyiz. Yapmamız gereken bir sürü iş var, önceliklerimiz var. Dolayısıyla bazı şeyleri ihmal ediyoruz, unutuyoruz. Ama işte bu programlar, yani kendi programlarım adına konuşuyorum. Bu programlar, özellikle bilgi gününün olduğu çarşamba günü, program bittiğinde ben şundan eminim. Bugün bu programdan herkes cebine küçük bir vay be duygusunu koyup ayrılacak. Yani ben de dahilim buna. Evet, hazırsanız başlayabiliriz.

Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Fırtına Mehmet, hoş geldin. Öz zamanıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz ve neşemiz. Valla bu slogan çok hoşuma gitti. Bu üç kelimeyi seviyoruz. Keyfe kederle uçuşa çıkıyoruz. Evet, programın başını dinledin mi? Gerçekten. 2-2,5 saatlik bir yolculuğumuz an itibariyle başlıyor. Güvenli bir yolculuk olacağından emin olabilirsiniz falan dedim. Ama uçuş daha bitmeden program kapanıyor. Peki inişi nasıl yapacağız? Hepimiz havada mı kalıyoruz? Özlem Hanım kaptan kontrolü elinde tutuyor. Keyif bizim, rota bizden sorulur. İniş de yumuşak olacak inşallah. Evet, evet. Ve bahçesinde keyif yapıyormuş Fırtına Mehmet. Güzel marullarından harika salata yapıyorum. Tadı muhteşem oluyor. Tabii ya. Taze taze. Bir de organik. Olmaz mı? Viyana FM ailesine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum demişsin. Valla ne diyeyim. Sevgiler, selamlar benden de, bizden de sana gelsin. Bu arada bahçenin fotoğrafını paylaşmışsın, valla muazzam. Çok güzel. Çok güzel. Ben bugün bahçe keyfi yapamadım. Biraz eksik başladım. Evet efendim. Şimdi şöyle bir gidiyorum kahvemi yapmaya. Tabii öncelikle Taner ve Günay için aldım sıraya. Çok yeni bir çalışma. Çok hoşuma gitti. Hakikaten sözleri de çok güzel. Çalışmanın adı Seviyorum Seni. Tamer ve Günay nezdinde radyolarının başında keyfe kederi dinleyen Viyana FM'de olan tüm yol arkadaşlarıma ve bana gelecek. Hemen ardından yine güzel bir eser. Ben hiç konuşmayacağım, sırayı alacak. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla keyfe keder. İki güzel eser sonra benim nezdimde ben mikrofon başında olacağım. Elimde kahvem, keyfim, kahyası. Program devam edecek. Radyonuz açık olsun. Ve diyorum ki o güzel mesajlarınızı bırakmayı, varlığınızı hissettirmeyi ihmal etmeyin. +43 660 130 19 79. Bir noktaya tav oluyorum. Sadece bir nokta koyarsanız, yazamıyorsanız eğer, o bir noktaya bile tav oluyorum. Bilginiz olsun.

Evet, aslında şu bilgiyi sizlerle paylaşmıştım. Beyin dediğimiz organımız gerçekten muazzam bir şey bu arada, gerçekten. Yani beyinle ilgili okumaya başladığınız zaman şoka giriyorsunuz. Ama şu bilgiyi biliyoruz hepimiz. Ya da bilmeyenleriniz belki var. Beyin eksik bilgiyle karşılaşınca huzursuz oluyormuş. Yani bir şey eksik kaldığı zaman huzursuz oluyormuş. Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Birisi geldi size şunu dedi. Seninle ilgili ilginç bir şey öğrendim. Seninle ilgili çok ilginç bir şey öğrendim. Diyor ve susuyor. Devamını getirmiyor. İşte bu arada vücudumuzun işleme şekline göre zihin oraya takılıyormuş. Neden? Çünkü beyin eksik bilgiyi tamamlamak istiyormuş. Yani birine bir şey anlatırken yarım bırakmayın. İşte tam da bu yüzden mesela şunu merak ediyor olabilirsiniz. Ya ben gizemli hikayeleri seviyorum, polisiye dizileri seviyorum, yarım bırakılan cümleler beni rahatsız ediyor. İşte bu yüzden bu beynin yapısıyla alakalı. İşte neden yarım kalmış hikayeler hayatımızda hep böyle bizi rahatsız eder? Sebebi gerçekten de tamamen duygusal değil. Fizyolojik de bir tarafı var. Evet efendim, ben kahvemden bir yudum daha alıyorum ve Zuhal'in mesajına doğru yola çıkıyorum. Fincana bak sen. Fincanın tabağı ne kadar güzel. Hepimize afiyet olsun demişsin. Hava hafif bulutlu gibi değil mi? Hadi Zuhal'cığım, alıyorum bir yudum. Afiyet olsun. Aha, sizden gelecek bilgileri de merak ediyorum ha.

0: Hadi bir bilgi daha gelsin. Bir insan ormanda, çölde veya referans noktası olmayan bir yerde kaybolduğunda çoğu zaman düz yürüdüğünü sanıyormuş.
1: Kahveler çift çekirdek.
0: Ama araştırmalar şunu göstermiş değerli arkadaşlar. İnsanlar fark etmeden çember çizme eğilimindeymişler. Daire çizmeyi. Ya bazen hani kaybolduğunuzda araçta da ya ben buradan bir daha geçmiştim sanki dediğiniz oldu mu hiç? Olmuştur diye tahmin ediyorum, benim çok var. İşte insanın kaybolduğu zaman, özellikle yolunu kaybettiği zaman çember çizme gibi bir eğilimi varmış. Peki neden? Çünkü beyin yapımı sabit bir referans noktası olmayınca yönü koruyamıyormuş. Aynı yerde dönüp duruyoruz, düşünsenize. Hani hayata dair nasıl bir şey? Bu bilgi hayata dair nereyi işaret ediyor? Akşam onu düşündüm. Ya ne kadar enteresan değil mi? Bilgilerin de hayatla direkt bağlantısı var bence. Ve bazı insanları düşündüm. Hayatta ilerlediğini sanıyor ama aynı duyguların içinde, aynı noktada dönüp dolaşıyor. Yani ben de bazen böyle hissetmiyor değilim. Vay. Evet efendim, program devam ederken yine güzel bir eser dinleyelim, ben de kahvemi içeyim. Benimle kimler kahve, çay içiyor acaba? Kimlerin radyosu açık arkadaşlar yahu? O radyosu açık olup da yazmayanlar var ya. Ya ben sadece dinliyorum. Bak ne güzel bilgiler veriyorsun Özlem Hayran. Elleme beni. Ya bir nokta koyulabilir diye düşünüyorum.

Ya gerçekten. Mesela ben havaalanlarında çok kayboluyorum. Benim havaalanı korkum var, biliyor musunuz? Uçak korkusu değil. Yanlış duymadınız. Havaalanı korkusu. 3 kere uçak kaçırmışlığım var. Hele bir tanesi çok komikti. Dalaman Havaalanı. Küçücük de bir havaalanı. Ya uçak böyle bana baka baka kaçtı. Küçücük havaalanında insan kaybolabilir mi ya? Küçücük. Senin güzel yüzün. Yalvarıyorum, ne olursunuz alın beni, almadılar. Ve işin enteresan tarafı, yeni uçak bileti alacak param yok. O zaman kredi kartı diye bir şey yok. Öyle havaalanında kaldım. Sonra Fethiye'deki arkadaşı aradım. Gelin beni alın. Otobüse bindirin, gönderin. Evet, Ayten'den canımsın sticker'ı geldiğine göre artık noktalarınızı da görebiliriz. Ve Cevat'ın radyosu açık. Fuat bizlerle birlikte. Özlem Hanım, yazma şansımız yok. Hava yağmuru, direksiyondayız ama sizle beraber güzel vakit geçiriyoruz. Ya. Çok özür dilerim Fuat. Farkındayım ya. Bazı yol arkadaşlarımın yazma şansları çok az. Ama ben o yüzden işte bir nokta koyun diyorum. Özellikle o noktayı o yüzden istiyorum. Teşekkür ediyorum yazdığın için. Hayırlı mesafeleriniz olsun. Kaybolmayın, tamam mı? Ve Şenol. Aha, kayıplardan bir tanesi çıktı ortaya. Merhabalar Özlem Hanım, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Nesrin merhaba. Selamun aleyküm abla. Keyifli yayınlar dilerim. Elim işte, kulağım sende, dinlemekteyim, sevgiler. Teşekkür ederim. Ve salata yapmış Fırtına Mehmet. En sevdiğim. Ton balıklı, mısırlı, harika bir salata. Hem de çok sağlıklı. Fotoğraf da çok güzel. Valla. O zaman sen salatanı yerken ben kahvemden bir yudum alayım.

Ya şimdi havaalanlarında kayboluyorum dedim ya, onun bir ismi varmış. Solipsistik sendromu diye bir sendrom varmış. Bende o sendromdan var demek ki. Solipsistik sendromu, yani yapay çevrelerde kaybolma paradoksu. Modern dünyada doğadan ziyade alışveriş merkezleri, havalimanları... alışveriş merkezinde de kayboluyorum ben. Şimdi efendim, Isparta'da bir tane AVM vardı. Şimdi ikiye çıktı. İlk AVM'miz İEŞ AVM. Küçük de bir AVM. Yani bir böyle çok büyük bir AVM değil. O küçücük AVM'de sürekli kaybolan bir kadın. O ben. Demek ki bende bu sendrom var. Solipsistik sendromu. Solipsistik. Yapay çevrelerde kaybolma paradoksu. Şimdi efendim, alışveriş merkezleri, havalimanları ve devasa hastaneler gibi kapalı ve yapay alanlarda daha çok kayboluruz. Buna mimaride Gurian etkisi deniyormuş. Açıklamaya baktığım zaman bazı modern yapılar insanların zaman ve mekan algısını bozacak şekilde kasıtlı olarak tasarlanır. Örneğin pencerelerin ve saatlerin olmaması. Kişi yönünü kaybettiğinde beynin dış dünyayla bağı zayıflar ve hafif bir gerçeklikten kopma hissi yaşar. İnsan beyni doğal engebeleri algılamaya programlıdır. Homojen, birbirine benzeyen koridorlar, beynin yön bulma merkezi olan hipokampusu adeta kilitler. Wow, gerçekten enteresan. Bende böyle bir sendrom varmış. Öğrendim.

Onur'un mesajını görmemişim. Ablam kolay gelsin. Almanya yolundayız. Vay. Güzel yolculuklarınız olsun. Hayırlı mesafeler Onur.

Evet, kaybolan insanlar düz yürümezlermiş, böyle daire çizerlermiş. Biraz önce bu bilgiyi sizlerle buluşturdum çünkü çemberimde gül o ya, o yüzden dolanıyoruz diyen Tamer'e diyorum ki...

Efendim, gözleriniz bağlıyken ya da siz yoğun orman gibi hiçbir referans noktasının bulunmadığı bir alanda düz bir çizgide yürümeye çalışırsanız kaçınılmaz olarak daireler çizmeye başlarsınız. Yani bilgi böyle bir bilgi. Efendim, bilim insanları uzun süre bunun bir bacağın diğerinden kısa veya güçlü olmasından kaynaklandığını düşünmüş. Ancak testler yapılmış, testleri yapan da Max Planck Enstitüsü, asıl nedenin beynin merkezi yönlendirme mekanizmasındaki küçük sapmalar olduğunu göstermiş. Yani görsel bir referans olmadığında, güneş gibi, ay gibi, dağ gibi olmadığında beyin her adımda küçük bir hata payı ekliyormuş. Vay, bakar mısınız? Bu küçük sapmalar biriktikçe kişi düz gittiğini sanırken aslında mükemmel daireler çiziyormuş.

0: Özlem Ayral'la Keyfe Keder.
1: Nova Süpermarket.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.

Ayşe, ne içiyorsun? Ne yiyorsun öyle? Ay ne güzel görünüyor. Hadi alıyorum kahvemden bir yudum. Hayat işte, kimine kavun, kimine kelek. Aa, sen iyi misin Ayşe? Bir de Gül'ün sözünü paylaşmış. Hayat devam ediyor, kaldığım yerden değil, akıllandığım yerden. Wow!

Evet, şimdi Fırtına Mehmet ton balıklı salatasını yerken ton balıklarıyla alakalı biraz bilgi aktarımı yapalım. Özellikle bu familyanın ton balığı, familyasının mavi yüzgeçli ton balığı hakkında biraz önce sizlerle, biraz önce mi? Biraz sonra, biraz sonra sizlerle paylaşacağım bilgiler hayranlık uyandıracak. Ton balıklarına bakışınız değişecek.

Atış serbest diye gelen bir mesajımız var. Atış serbest diye başladığınız mesajlarda mesajı yazan yol arkadaşımın ismini sizlerle paylaşmıyorum. Sadece ben görüyorum. Ne? Yayından sonra sana oha diyeceğim bir bilgi vereceğim. Hadi. Bak şimdi yarım bırakıyorsun. Zihnim onu tamamlamak istiyor. Yani biliyorsun ilk verdiğim bilgi böyleydi. Böyle şeyler yapmayın, yarım bırakmayın. Hemen yazın.

Efendim, ton balıkları doğdukları andan ölene kadar uykularında bile asla durmuyorlarmış. Sabit durdukları an hayatları sona eriyormuş. Yani düşünsenize, durursa ölüyor. Efendim, çoğu balık solungaç kapaklarını kasarak suyu içeri pompalarmış ve hareketsizken de nefes alabiliyormuş balıkların çoğu. Ancak ton balıkları evrimsel süreçte bu yeteneği kaybetmişler. Onlar zorunlu REM ventilasyonu adı verilen bir yöntem kullanıyorlarmış. Yani oksijen alabilmek için ağızları açık şekilde sürekli ileri doğru yüzmek zorundaymışlar. Wow! Saniyede kendi vücut boyları kadar mesafe kat ederek suyu solungaçlarına doğru adeta zorla itiyorlarmış. Düşünebiliyor musunuz ya? Kaybediyorlar. Yani zaman içerisinde ay çok acayip bir şey ya. Çok zor bir hayat. Bu yüzden hayatları boyunca durmaksızın hareket eden birer göçmenmişler.

Ve ton balıkları için şöyle bir bilgi daha var elimde. Ton balıkları sıradan bir balık formunda değillermiş. Hidrodinamik sınırların zorlandığı kusursuz birer mühendislik harikasıymışlar. Saatte 70-80 kilometre gibi ekstrem hızlara ulaşabiliyorlarmış. Huhu, sürekli hareket halindeler, bir de çok hızlılar. Yok artık ya. Ve onlar için kıtalar arası seyahat etmek sıradan bir günlük aktivite gibiymiş.

Ve ton balıklarının eti içerdikleri yoğun miyoglobin, yani kaslara oksijen taşıyan kırmızı pigment molekülü ve sürekli çalışan kırmızı kas lifleri yüzünden diğer balıklar gibi beyaz değil, sığır eti gibi koyu kırmızıymış etleri. Vay, gerçekten enteresan ya. Aa, çok şaşırdım ya. Çok şaşırdım.

0: Sevgili Veysel, merhabalar, hoş geldin. Ne kadar zamandır görüşemiyoruz değil mi? Özlem ablam selam, nasılsın? Yayına katılamıyorum uzun zamandır. İşler yoğun, çalışıyorum. Kafam çok ağrıyor. Bir sürü iş beni bekliyor. Daha molayı şimdi yapıyorum. Bir şarkı rica edebilir miyim? Linkini hemen atıyorum. İyi yayınlar dilerim abla ve geçmiş bayramın mübarek olsun. Nice güzel bayramlara Veysel'cim. Allah kolaylık versin. Yoğun çalışan ve çalışmaktan bunalan, ya bir türlü kendime zaman ayıramıyorum, bir şöyle oturup da rahat rahat nefes alamıyorum diyen yol arkadaşlarım için hep şey düşünüyorum. Rabbim böyle ferahlık versin, size alanlar açsın. Böyle dinlenebileceğiniz, kendinize vakit ayırabileceğiniz, işlerinizle böyle tıkır tıkır gitsin. Böyle dua ediyorum. Vallahi özlemişim, ben de çok özlemişim. Günüm çok kötü geçiyordu ta ki sesini duyana kadar demişsin. Ya bazen bazı günler kötü geçiyor. Geçiyor gibi oluyor. Sonra bir şey oluyor Veysel. Yani şu anda sen beni örnek göstermişsin ama sonra Yüce Yaradan bakıyor ki kulu çok daraldı, çok bunaldı, yettim gari diyor. Ve sana bir alan açıyor, bir ferahlık veriyor, bir güzellik veriyor. Sonra daha katlanılır bir hale geliyor. Hayat ve yoğunluklar ve yorgunluklar. Seni çok iyi anlıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu zamanın getirdiği ve aslında birçok insanın hayatını zincirleyen, köleleştiren bir düzenin içindeyiz. Ne yazık ki. Allah'a çok şükür ben hep şunun için dua ediyorum. Bana soranlar oluyor mesela. Yaşından memnun musun? Daha genç yaşlarda olmak ister miydin? İnanın çok samimi söylüyorum. 2026 yılındayız ya. Yani şimdi bana böyle gökten bir şey gelse dese ki hadi bakalım seni 20'li yaşlarına geri çeviriyorum. İnan razı gelmem. İşiniz çok zor. Neticede Allah kolaylık versin diyorum. Çok zor zamanların zor insanlarıyız. Allah kolaylık versin. Bu arada istemiş olduğun çalışmayı da hazırladım. Hemen alacağım sıraya. Bir sesli mesajımız var. Programın başına Raşit'in adını almıştım. Hatırlıyor musunuz? Valla duydu geldi herhalde. Raşit'cim hoş geldin, sefalar getirdin diyorum ve söz sende.
1: Merhaba, keyifli yayınlar Özlem Hanım.
0: Teşekkür ederim.
1: Netlere yalnız.
0: Nettiriyor.
1: Beni sorarsan çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum.
0: Ya,
1: çalışıyorum. Yayına biraz geç katıldım, kusura bakma.
0: Seni andım ben programın başında.
1: İş yoğunluğu vardı, ondan sonra öğleni kıldım.
0: Ekmeğimi
1: yedim, şimdi yayına geldim.
0: Yani Allah kabul etsin, afiyet
1: sen
0: olsun.
1: Sen bu mesajı benim dinletene kadar yarım saatim kalır işten çıkmaya. Sana bir bilgi vereyim mi? Ya bilgiyi verdim aslında, yarım saat sonra çıkıyorum dedim de ona çok vaa falan demesin de.
0: Demem tabii.
1: Bende bilgi yok bugün. Yani hiç Google'a açıp da bir şeye de bakacak da değilim.
0: Bakma.
1: İş yapıyorum.
0: Sen beni dinle.
1: Ondan sonra dediğim gibi işte yayına yeni katıldım. Sen de ne hoş görüyorsun bilmiyorum. Galiba yayın mı yapıyorsun, bir şey yapıyorsun.
0: Öyle bir şeyler yapıyorum.
1: Yani ne gördüğün de belli değil. Kafan karışık senin de bu aralar galiba.
0: Ya hayır, ne münasebet, yani, hayır.
1: Hadi görüşürüm.
0: Hiç de kafan karışık.
1: Laf yok, ne söyleyeceğimi bilmiyorum.
0: Hadi tabii siz. belli. Ay, kafam falan karışık değil Raşit, gayet iyiyim. Evet, Veysel Semih Cenk'ten bir çalışma istemiş. Geçenlerde Semih Cenk'in hayatıyla ilgili bir video izledim. Gerçekten de çok ilginç bir duruşu var Semih Cenk'in. Bak Raşit, Onur diyor ki bir sus Raşit, yoldayım. Dikkatimi dağıtma.

Yani Sammy Cenk'in mesela ben konservatuar mezunu olduğunu bilmiyordum. Gerçekten eğitimli bir ses ve düşündüğümüz zaman birçok kitleye de hitap ediyor. Arabeski de enteresan bir tarzla yorumluyor. Hakikaten değişik ama duruşu düzgün bir çocuk. Allah yolunu açık etsin. Veysel istemişti, ben aldım yayına. O zaman hep birlikte dinleyelim. Ayşe'den bir bilgi geldi. Ayşe'nin bilgisi. Fırtına Mehmet'ten bir mesajımız var.

Ayşit, onlar nasıl pozlar öyle? Yani bu videoyu mesela herkese göndermeyi isterdim. Saçları falan acayip savuruyor.

Evet, Taner'den bir bilgi gelmiş. Yanınızda biri havaya bakınca siz de bakarsınız. Gerçekten mi? Aa, hiç böyle düşün. Bu da mı bulaşıcı Taner? Dur bir araştırayım bakayım bunu ben. Yanımızda biri havaya bakınca, tabii o nereye bakıyor diye bakarız. Meraktan, merakla ilgili bilgiler de var elimde. Biraz sonra inşallah vaktim yeterse buluşturacağım. Doğrudur, doğrudur kesin. Ve şöyle bir bakıyorum. Özlem Hanım, siz ton balığını anlattınız ya. Daha bir sürü bilgi vardı da sıkmayayım dedim. Ben de ben salatama bir balık daha koydum. Bir ton balıklı bahçeden, bol ton balıklı bahçeden taze marul, soğan, naneli güzel bir salata oldu. Valla bol ton balıklı bahçeden taze marul, soğan, mis mis. Ton balığı okyanuslarda yaşayan hızlı ve güçlü bir balık türüdür. Protein açısından zengindir, omega 3 içerir ve dünya genelinde en çok tüketilen balıklardan biridir. Derin okyanuslarda yakalaması zor ve fiyatı bu yüzden pahalı. Mangalda harika olur. Ya ton balığını çok severim. Yağlı da bir balık ama çok güzel bir balık. Yalnız Pindirings'e getireceğim işi. Türkiye'de çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Ve kız ablam, ben de istesem bir şarkı. Rahmetli Barış abinin Müsaadenizle Çocuklar olur mu acaba? Biraz eskilere dönelim. Olur olur Aytencim, niye olmasın? Olur. Valla. Aralarında şeytan resmi var mı abla? Nasıl? Nerede? Onur, ne diyorsun? Ne diyorsun? Açıklamalı gönderin mesajınızı. Sonra bak, beynimde eksik kalıyor bilgi. Rahatsız oluyorum. Anlamadım.

0: Ya Onur'dan bir fotoğraf geldi. Öyle baka baka doyamadım maşallah size. Yanında hayat arkadaşı. Almanya yollarındalar. Vallahi maşallah size. Maşallah sübhanallah.
1: İyi yolculuklar.
0: Ve harikasınız ya. Bir şey söyleyeceğim. Onur kıskanma ama yanındaki hatunun gözleri çok güzel be. Maşallah.

0: Ayın birazcık müziğe dur diyeceğim. Bir sesli mesajımız var Raşit'ten.
1: Buradan Onur Bey'e sesleniyorum. Break break Onur Bey, neredesiniz? Vardınız mı? Varmadıysanız tam olarak neredesiniz? Break break, sesim geliyor mu?
0: Telsiz.
1: Sesim geliyor mu?
0: Ay ya.
1: Bizim burada yollar açık. Biz son sürat gidiyor. Break break, sesim geliyor mu? Büyük ihtimal geliyor. Yolunu tutsun Onur abi.
0: Ya Raşit.
1: Sesimi duymadan yapamazsın. Mecbur sesimi duyman lazım. O yüzden sesimi
0: valla Onur şu anda var ya. Yeter Raşit.
1: Daha motivationlı gidersin yola. Yolun açık olsun. Bak. Görüşmek üzere. Ben ararım seni zaten ya. İş çıkışı ya da yok iş çıkışı değil. Eve varınca. Daha çünkü benim psikopata alacağım kindergartenden. Hani aynen. Onu aldıktan sonra ararım ben seni.
0: İnanamıyorum.
1: Haydi görüşürük. Allah'ım.
2: Çağırdın da gelmem mi? Gözleri badem, dudaklar kızarıklar gibi.
0: Ay inanmıyorum. Onur mahvoldun sen. Raşit, yayında yeterince duymadık mı sesini? Valla 5 sene peşinden koşmuş Nurdan'ın. Ya işte öyle peşinden koşmuş, sonra almış yanına Almanya yollarında. Vallahi ya. Nurdancığım merhaba. Çok teşekkür ederiz Özlem ablacığım. Bu arada ben Nurdan birkaç defa yazmıştım senin yayınında da. Her zaman isterim Nurdan. Ben öyle çok azla yetinen ama azla yetinmeyen çoğu bulamaz. Evet, bu çok doğru bir söz. Azla yetinmek ama programlarda yetinemiyorum ya. Her zaman istiyorum sizi. Her zaman istiyorum. Nurdancığım, iyi yolculuklar. Maşallah sana. Onur'dan bir mesaj gelmiş. Yeter Raşit. Mümkünse arama Raşit. Dur ben şu Barış Manço'yu hazırlayayım. Ay Raşit, ömrümü yedin Raşit.

0: Evet efendim, şimdi hala gülüyorum yalnız mikrofon arkasında. İyi ki varsınız ya. Valla beni güldürüyorsunuz, Allah da sizi güldürsün. Hollanda'dan bir mesajımız var, Ispartalı Ayşe'den. Pizza. Pizza kulesi olarak biliyoruz ama asıl orijinali pizza kulesi. Onunla ilgili bilgiler paylaşmış. Pizza İtalya'nın Napoli şehrinde ilk yapıldı. Ha, pizza, bu bizim bildiğimiz pizza. Ha, ya benim kuleye gitti aklıma. Eğik kule ya. Ben de şey diyecektim. Türkiye'de de var bir tane eğik minaremiz. Sivas Ulu Camii. Ya aklıma hemen beyin nasıl sıçrama yapıyor. Evet, bizim bildiğimiz pizza. Benim en sevdiğim, yemekten çok hoşlandığım, Türkiye'de orijinalini çok bulamadığım. Çünkü pide gibi yapıyorlar gerçekten. Orijinalini de Uzak Doğu'da yediğim zaman demiştim ki Türkiye'de yediğimiz pizzalar pizza değilmiş. Bakalım nasıl başlamış. İnsanlar binlerce yıldır çeşitli düz ekmekler yapıyorlarmış. Ayşe'den gelen mesajı okuyorum. Ancak pizzanın doğrudan atası 18. ve 19. yüzyıllarda Napoli'nin yoksul kesimleri arasında ortaya çıkıyor. Yoksul ama çok zengin bir yiyecek. Yani şaşırdım bak, wow dedirten bölüm bence burası. 18. ve 19. yüzyıllarda Napoli'nin yoksul kesimleri arasında ortaya çıktı. Wow! Napoli liman kentiydi ve işçiler hızlı, ucuz ve doyurucu yiyeceklere ihtiyaç duyuyorlardı. Amerika'dan Avrupa'ya gelen domatesler başlangıçta şüpheyle karşılandı. Ancak Napolililer domatesi ekmeğin üzerine koymaya başladılar. Böylece üzerine domates, zeytinyağı, sarımsak ve bazen peynir eklenen düz ekmekler yaygınlaştı. Margarita pizzası efsanesi. Of ya, canım pizza çekti gerçekten. 1889 yılında pizzacı Raffaele Esposito'nun İtalya kraliçesi Margarita of Savoy için bir pizza hazırladığı anlatılır. Bu pizzalar kırmızı domates, beyaz mozzarella, yeşil fesleğen kullanılarak İtalyan bayrağının renklerini temsil edildi. Bu nedenle pizza Margarita adını aldı ve mesajın sonu şu şekilde bitiyor. Of canım pizza istedi. Vallahi benim de hakikaten. Wow. Güzeldi. Ayşe, süpersin. Evet sevgili Ayten, Barış Manço'nun unutulmaz eserlerinden bir tanesini istedim. Müsaadenizle çocuklar.
1: Sabah baktım ne göreyim, bizim sokakta şenlik var.
0: Aldım sıraya.
1: Göz otururken alam oluver.
0: Bu aralar çok karşıma çıkıyor. Bu Barış Manço'nun bir kızı var. İlk eşinden olan kızı, neydi onun adı? Neyse adların çok önemi yok. İpek Acar ve kızı için acayip açıklamalar yapan videolar böyle özellikle değil de karşıma çıkıyor ve çok sinirlerim bozuluyor. İnsanoğlu ölmeden bazı şeyleri gerçekten sabitlemeli. Karşıma çıkmasının da mutlaka bir sebebi vardır diyorum. Şu şarkıyı bir dinleyelim, sonra konuşacağız.

0: Evet, programlarda çok sık dile getiriyorum. Bu videoların karşıma çıkması, ben çünkü magazinle hiç ilgim yok. Şeyi düşündürdü bana. Daha önceki programlarda da sizlerle paylaşmıştım. Hadi bugün yeri ve zamanı geldi. Barış Manço da aldı sırayı.
1: Benimle oynama çılgınım benim.
2: Deli gibi seviyorum, ölümüne sev beni.
3: Dandini daştana, dinolar koçtana.
4: İyi bak baştana sor beni.
0: Şimdi Barış Manço'nun ölümünden sonra olaylar biraz karıştı. Aa, bir dakika ya. En sonunda Barış Manço'nun Moda'daki evini yıllardır süren hukuk mücadelesiyle, evet, oğlu ele geçirdi.
5: El salla,
6: el salla, el salla, el salla, el salla.
0: Ve şey geldi aklıma, biraz önce kızı dedim de Nilüfer Kayahan'ın kızlarından bahsettim. Olaylar biraz karıştı. Onlarda da aynı hikaye var. Kayahan'ın ölümünden sonra çocuklar birbirine giriyorlar. Vay arkadaş. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Yaşımız genç bile olsa, varsa bir mal variyetimiz, kıyıda köşede birikimimiz, hayattayken ve aklımız başındayken dağıtımını yapmamız gerekiyor. Hukuki anlamda sağlam temelleri oluşturarak sağlığımızda bu işi halletmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten kemikleri sızlıyordur. Hem Barış Manço'nun hem Kayahan'ın, yani kendinden sonra olan biten olaylar inanılmaz. Ama sadece onlar yaşamıyorlar. Normal sıradan vatandaş olarak bizler de yaşıyoruz. Dolayısıyla bunları yaşamamak için sağlıklıyken olayı çözmek lazım diye düşünenlerdenim.
7: Kara haber tez duyulur.
0: Ve Barış Manço'nun bu eserinin klibinde demiş Tamer, 90'ların ünlü popçuları vardı. Ya evet, evet.

0: Evet, şu anda klipteyim. Bakıyorum, dur biraz başlardayım. Aa, gerçekten. Tamer, Soner Arıca falan da var. Bakıyorum şu anda. Oo, 90'ların ünlüleri, Hakan Peker var. Bravo. Ben burayı evet evet dedim ama bak, bütün 90'lar sanatçıları var klipte. Aa, şey, Burak Bulut da, ay Burak Bulut dedim ya. Allah'ım ya Rabbim. Neydi o çocuğun adı?
1: Kurumuş bir çiçek buldum mektupların arasında.
0: Şu anda klibi izliyorum.
1: Onu saklıyorum. Onu da çok görme bana, aşkların en güzeli.
0: Taksim'deler bir de. Yaşamıştık. Jale var.

Valla Taner, bravo. Hafızana hayranım. Hakan Peker ne kadar gençmiş. Ufuk var.

0: Soy ismini Bulut diye hatırlıyorum ya. Ben Deniz.
1: Yaradan kara toprak yeter bana.
0: Ayten demiş ki ben zaten o yüzden istedim. Allah'ım biz ne kadar yaşlanmışız yahu. Ne yaşlanması yahu. Yaş aldık sadece. Bak kimleri kimleri gördük. Ne kadar şanslıyız.

0: Niye res veriyoruz? Raşit, hayırdır? Coştun?
1: Abla, Onur abi niye şeytan dedi biliyor musun? Benim gibi melek gibi bir insana şeytan lakabı taktılar.
0: Gerçekten mi?
1: Düşünebiliyor musun?
0: Düşünemiyorum.
1: Benim gibi melek gibi nur yüzlü aksakallı diyecek. Yani öyle diyorlar. Sen ne diyeceksin bakalım?
0: Ben bir şey demeyeceğim. Saçlarından dolayı olabilir mi? Kesin artık o saçlarınızı. Yani Batuhan ve sen. Valla o saçlarınızı kesin. Öyle savurduğun için olabilir mi acaba? Erdatlı babam demiş ki pizzada Emine'nin üstüne tanımam. Tamam, Emine Sultan bana pizza yapacak o zaman. Gülşadiye şinitsel yapacak.
2: Bir sıfır önde gidiyor beni benden çok düşünüyor çurup çurup.
0: Vallahi pizzada kaldım. Şimdi yayından sonra.
2: Söz geçmiyor.
0: Yayından sonra pizza yemem lazım. Şimdi bir bilgi daha kaybolmakla ilgili. Ormanda kaybolanların kütük arkası eğilimi varmış. Kütük arkası. Şimdi arama kurtarma ekiplerinin istatistiklerine göre doğada kaybolan insanlar özellikle panik anında genellikle çok mantıksız bir davranış sergiliyorlarmış. Bulunması en zor yerlere saklanmak veya büzülmek. Hem kayboluyorsun, bulunmak istiyorsun, hem de en saklı yerlere gidiyorsun. Bu nasıl bir şey ya? Evet, açıklamasına baktığımız zaman insan kaybolduğunda ve hava kararmaya başladığında beynin en ilkel kısmı olan amigdala kontrolü ele alıyormuş. Bu durum mantıklı düşünmeyi devre dışı bırakıyormuş ve evrimsel bir korunma içgüdüsünü tetikliyormuş. Kaybolan kişi yırtıcılardan korunmak için farkında olmadan bir ağaç kovuğuna, kaya çatlağına veya küçük kütük arkasına sığınıyormuş. Arama kurtarma ekipleri bu yüzden açık alanlardan ziyade bu görünmez noktalara odaklanıyormuş. Yok artık. Wow! Evet efendim, şöyle bir bakıyorum Ispartalı Ayşe, beni yoldan çıkarmış durumdasın. Eve geldim, pizza yapacağım. Yani hazır buzlukta var, üzerine peynir, sucuk ile Turkish pizza olacak. Yok artık ya, gerçekten yok artık ya. Şimdi Şerife ile ilgili bir mesajımız var. Abla bu arada Şerife bir süredir, Şerife'nin hakikaten öyle ha, dur ben de ulaşayım ona. Ben mi yanılıyorum, ona mesaj attım, bana dönüş sağlarsa sevinirim. Break break break Şerife, Şerife nerelerdesin? Ulaşırız ya, merak etme. Şerife kız, Şerife neredesin? Kayıp aranıyor. Şerife. Bilemedim şimdi. Ulaşırız, yoğundur ya. Çoluk çocuk, bayram sonrası. Bugün Pinterest'ten ama bahsettik. Pinterest fotoğrafı, yanında kahve. Yeğund Oda. Viyana'yı çevresinde çatı işlerinin uzman ismi. İşte dünkü kayıplardan bir tanesi Gürcan Bey. Selam Özlem Hanım, iyi yayınlar. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey gönlümüzce olsun efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen bir yudum alıyorum. Özlem abla, şaka maka bir yana, Selvinaz ve ben arada Emine ablanın yaptığı pizzayı konuşuyor. Harbiden tadı damağımızda kaldı. Gel senle birlikte biz de gelek, hep birlikte yiyek. Sanki yan komşuya çağırıyor beni Raşit. Ben de pizza şiiri yazayım bari. Tamer, yaz bakayım nasıl yazıyorsun pizzaya şiir. Pizzaya da şiir yazılabilir mi diye düşünüyorum. Ama Tamer yazabilir. Onda o potansiyel var.

0: Ümit Tamer şiir deyince bu cumartesi akşamı inşallah bir keder olmazsa. Gerçi festival var, yani sanatçılar var ama ben gitmeyi düşünmüyorum. Çok kalabalık konser alanlarıyla çok aram yok. O yüzden de cumartesi gecesi Isparta Festivali'nin ikinci gününün gecesinde Gecenin İçinden Keyfe Keder programında sizlerle birlikte olacağım inşallah.
1: Düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin
0: içinde. Avrupa saatleriyle 21:00 yani akşam 9. Türkiye saatleriyle de 22:00'da mikrofon başında olmayı düşünüyorum. Sazmışım.

Evet, ben eminim programdan sonra birçoğunuz pizza yemek için biraz uğraşacak. Yani en azından yemeye çalışacak. Özlem Hanım, pizza hamur işleri sağlığımız için çok faydalı değil. Ton balıklı salata hazırlayın. Hem lezzetli hem hafif. Evet, çok mantıklı. Fırtına Mehmet. Ama sizin evde bu akşam pizza var. Turkish pizza. Ne olacak şimdi? Ne yapacaksınız? Yani onu da merak ettim. Efendim, şimdi gelelim. Son zamanlarda sizin dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Mesela ben pazar günü yoldayken Sinem'le konuşuyoruz. Dedim ki Sinem, eskiden dedim GPS yoktu, navigasyon denilen şey yoktu. İstanbul'da yaşadığım dönemler ve İstanbul'un en karmaşık Eminönü, Süleymaniye oralara mal almaya falan gidiyorum araçla. Yani nasıl buluyormuşum o yolları, nasıl adresleri nasıl buluyormuşum? Mesela bazen adreslere teslimat yapmamız gerekiyordu. Elimizde sadece bir kağıt var. Orada adres yazılı. Nasıl buluyormuşuz? Gerçekten nasıl buluyormuşuz? Efendim, bundan birkaç ay önce, hatta belki de bir sene önce, burada çok sevdiğim bir kardeşim var, sevgili Murat. Isparta'nın büyük sayfalarından bir tanesinin sahibi kendisi. Ben şimdi Isparta'da Hayat diye bir profil var bana ait. Orada bazen küçük esnafın reklamını yapıyorum. Yani insanlar onları da desteklesin mantığıyla. Çok sevdiğim bir kardeşim oto yıkama üzerine bir yer açtı. Orada çekimler yaptım, yayınladım. Murat beni aradı. Ya dedi, adresi tarif eder misin dedi. Adresi 10 bin defa gittiğim adresi tarif edemedim ya. Çünkü hep navigasyonla gidiyorum. Yani navigasyonla gidince adres tarifini yapamadım. Şimdi bugün de kaybolmakla ilgili enteresan bilgiler paylaşıyorum ya. Böyle bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. GPS, yani GPS dediğimiz şey kullanıldıkça beyinde bir yer küçülüyormuş arkadaşlar. Yani gerçekten çok enteresan. Teknoloji sayesinde artık fiziksel olarak kaybolmak zorlaşsa da bu durum beynimizin yön bulma yeteneğini kalıcı olarak köreltiyormuş. Benden söylemesi. Yani ben bunu birebir yaşadığım için çok net hissediyorum. Londra taksi şoförleri üzerinde yapılan ünlü bir araştırma varmış. Şehrin binlerce sokağını ezbere bilen şoförlerin beynindeki hipokampus, yani hafıza ve yön bulma merkezi. Evet, hipokampus bölgesinin normal insanlardan çok daha büyük olduğunu kanıtlamış. Günümüzde sürekli GPS navigasyonu kullanmak ise tam tersi etki yaratıyormuş. Yön bulmak için beyin kasımızı çalıştırmadığımızda hipokampustaki gri madde yoğunluğu azalıyormuş. Bende herhalde tamamen yok oldu. Her yere iki sokak öteye bile navigasyonla gidiyorum. Yani değerli yol arkadaşlarım, GPS kullandıkça rehbersiz yön bulma yeteneğimizi gerçekten kaybediyormuşuz. Kaybolan insanların ifadelerinde en sık rastlanan ortak noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece birkaç saat kaybolmuş olsalar bile onlara günlerce sürmüş gibi gelmesi. Ben çok sık kaybolduğum için bugün kaybolma konusundaki wow dedirten bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Şimdi yani düşünsenize, belki 10 dakika kayboluyorsunuz ama size bitmeyen bir zaman gibi geliyor. Açıklamasına baktığımız zaman beynimiz tanıdık ve rutin durumlarda zamanı daha hızlı akar gibi algılıyormuş. Çünkü işlenecek yeni bir veri yok. Ancak kaybolduğumuzda hayatta kalma dürtüsüyle çevreye karşı aşırı bir dikkat ve farkındalık gelişiyormuş. Ve beyin saniyede normalde işlediğinden çok daha fazla görsel, işitsel ve duygusal veri kaydetmeye başlıyormuş. Bu yoğun veri akışı geriye dönüp bakıldığında zamanın çok daha uzun geçtiği hissini uyandırıyormuş. Aslında şöyle bir bilgiyi de hemen eklemiş ulaştığım makale. Doğada
doğada veya hayatın akışında bazen kaybolmak, beynin sınırlarını ve evrimsel mirasımızı görmemiz için en çarpıcı aynalardan biridir. Bu bilgiler arasında şunu diyebilirim ki en son Sivas'la Divriği arasında kaybolmuştum dağlarda. Allah'ım, geri dönüp bakıyorum, zaman hiç geçmedi. O yol hiç bitmedi. Demek ki çok veri işlemekten kaynaklanıyormuş. Wow diyorum. Günaycığım, öpüyorum seni, radyona çık, dinliyorsun. Bu arada Fırtına Mehmet'ten salata mı yiyor? Isparta'da Ayşe'nin fotoğrafı gelmiş. Nerede pizza yapıyordun? Hani pizza yapıyordun? Allah Allah. Yanmışım göz. Merhaba abla Ayten'le iddialaştık. Senin doğum gününden dolayı ben 17 dedim. O yok 16 dedi. Hangimizin rakamı doğru? Onaylar mısın lütfen? Olur. Bu kadar insan içinde doğum günümün tarihini zaten her yerde saklamışım. Gerçi geçen sene böyle afişe oldu. Söylemeyeceğim. Sana ben.

Cevat, nasıl söyleyeyim şimdi? Benim doğum günüm şu tarihte, herkes hatırlamalı gibi oluyor. Ve doğum günleriyle ilgili fikrimi ve zikrimi bilenleriniz vardır aslında. 1966 doğumluyum bu arada. Onu saklamıyorum. Ama Haziran ayında da doğduğumu saklamıyorum. Ama gününü söylemiyorum.

0: sana benden.
1: Efendim biliyorsunuz biz insanlar oldukça meraklıyız. Merak ediyoruz. Bu arada çok da az vaktim kaldı ama bir sürü bilgi vardı da en ilgincini sizlerle paylaşmak istiyorum. Meraka dair de benim biraz dün gece araştırmalarım oldu. Merak vampir etkisi yaratıyormuş. İlişkisiz şeyleri bile ezberletiyormuş. Yani vampir etkisi denilen öyle bir etki. Efendim çok meraklı bir ruh halindeyken sadece merak ettiğiniz konuyu değil, o an etrafında dönen ve konuyla tamamen alakasız olan şeyleri bile bir sünger gibi hafızanıza kazıyormuşsunuz. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan ünlü bir araştırmadan bahsedeceğim. Efendim bu araştırmada katılımcılara çok merak ettikleri ve hiç merak etmedikleri sorular sorulmuş. Sorular arasında beyin tam merak fazındayken merak fazındayken ekranda anlık olarak tamamen alakasız insan yüzleri gösterilmiş. Yani soru soruluyor. Sonra tam merak etme dönemine geçiyor insan. Ekranda anlık olarak alakasız bir takım insan yüzleri gösterilmiş. Sonuç çok şaşırtıcı arkadaşlar. Hakikaten ya. Katılımcılar yüksek merak anında gösterilen o alakasız yüzleri diğer yüzlere göre çok daha net hatırlamışlar. Çok daha net hatırlamışlar. Beyin meraklandığında hipokampus yani hafıza merkezi kapılarını ardına kadar açıyormuş ve o sırada içeri giren ne varsa içeriye kabul ediyormuş. Yani şöyle katılımcılara merak ettikleri sorular soruluyor. Bir de ekranda çok alakasız insan yüzleri gösteriliyor. O insan yüzlerini tamamen hatırlamışlar. Yani hafıza merkezi dediğimiz hipokampus merak anında her şeyi içeri alıyor, hafızaya işliyor. Wow!

Evet efendim, ikizler burcusun yani. Eşim de öyle demiş Onur. Evet, ikizler burcuyum. Dün ikizler burcuyla ilgili bir şey çıktı karşıma. Ya çok hoşuma gitti. Ya bütün özelliklerimi biliyor ha. İkizler burcunun bütün özelliklerini taşıyorum. Çünkü yükselen burcum da ikizler. Ben tam bir ikizlerim. Pek ikizler sevilmez ama beni sevin anacım ya. Vallahi sevin. Nurdan, ben seni sevdim. Sen de beni sev. Aytencim, Aytencim öpüyorum seni. Ve Ferhat yoğun fotoğrafıyla gelmiş. Ay çok güzel. O zaman şimdiden doğum günün kutlu olsun. Vallahi şimdiden kutlayabilirsiniz. Her gün kutlayabilirsiniz doğum günümü. 61'inden gün almaya başlayacağım arkadaşlar. 60, öyle mi? Yoksa 60'tan mı gün alacağım? Bilmiyorum ya, hiç oralarda değilim. Gürcan Bey demiş ki evde yapılan pizza sadece karın doyurur. Esas pizza İtalya'da yenir. Gerisi lahmacundur. Evet, Türkiye'deki bütün pizzalar lahmacun. Gerçekten öyle. Ona eminim. Ama İtalya'da bu işin hası olduğunu da biliyorum. Yemedim ama biliyorum. Kızımdan aldığım bilgiler. Ama İtalyalı bir ailenin Phuket Adası'nda bir yeri vardı, küçük bir yeri. Bir de herkesin önünde yapıyorlar pizzayı. Hayatımda öyle pizza yediğimi hatırlamıyorum mesela. Acayipti gerçekten. Ve lahmacun içinde çok lezzetlidir demişsiniz ya Gürcan Bey. Türkiye'de de her yerde lahmacun yenmiyor. Hakiki lahmacun için arkadaşlar ya, Urfa'ya gideceksiniz, Kahramanmaraş'a gideceksiniz. Oralarda lahmacun yiyince diğer taraflarda yenileninde lahmacun değil başka bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Her şey yerinde güzel. Aa, pizza şiiri geldi. Acıktım, aklıma pizza geldi. Üstüne biraz mantar, domates. Herkes yedi yedi doymadı. Özlem abla dilim dilim kes. Raşit tümünü götürdü, herkesi hayrete düşürdü, elinde pizza makası herkesi bir yere gömdü. Çok iyiydi. Tamam, çok güzeldi. Ya dur bir dakika, vaktim var mı? Bir dakika, bir şarkı var. Ama ya bak ya, bak ya, dur inşallah duruyordur. Aa, duruyor duruyor. O zaman bir dakika. Allah'ım lütfen. İyi dinleyin. Özellikle her gün diyet yapanlar.

0: Bana nasıl olacak? Denedim denedim sığmadım. Boğazımı tutamadım. Dayanamadım valla.
1: Valla valla valla valla.
2: Ya çok güzeldi. Hepinize teşekkür ediyorum. Bana ayrılan sürenin son 8 dakikasındayım.
0: Sülün gibi dolanıyor. Aslında ben daha güzelim. Ako

0: Ferhat sormuş, kalın pizza mı ince pizza mı? Tabii ki ince pizza.
1: Niyeti bozdum valla. Niyeti bozdum valla. Koca küpeyi salla. Dayanamadım valla.
0: Yani tabii ince pizza, o özel bir hamuru var onun. O ince olunca bilmiyorum da bana çok daha lezzetli geliyor. Ay pizza diyorsunuz. Gerçekten beni acayip yoldan çıkarmış durumdasınız.

Ay ay. Ben de seni sevdim Özlem ablacığım. Benim yükselenim de ikizler. Ay Nurdan, aynıyız. Söylediğin tarihten bir gün sonra da ben varım. Sıradayım senden sonra. Seninki de öyle mi diye merak etmedim değil. Ama söyledim işte. Senden bir gün sonra ben varım. Evet efendim, çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok keyifli bir programdı. Şarkılardan fal tutmaya ara verdik. Yarın şarkılardan fal tutmayacağız. Karar anı ile ilgili çalışma yapabilirsem karar anını oynayacağız. Ama çalışma yapabilirsem söz vermiyorum. Yani yarın bakalım. Siz yine mikrofon başında olun. Ben radyonun diğer yüzünde olayım dermişim. Gerçekten ya, siz yine mikrofon başında olun. Siz radyo başında olun, ben yine mikrofon başında olacağım. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket sponsorluğunda ve Pindrinks, %100 yerli ve sağlıklı içeceğimiz Pindrinks sponsorluğunda bugün Keyfe Keder programını sizlerle buluşturmayı başardım. Çok keyifli bir yolculuktu gerçekten. İnişe geçtik arkadaşlar. Yumuşakça, evet, iniyoruz. İnişteyiz şu anda. Herkes şöyle bir rahatlasın. Yarın yine uçuşa geçmek üzere. Şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Ben programcınız Özlem Ayran. Hepinizi çok seviyorum. Takvimler kabus. Çok güzel bir programdı ablam. Çok teşekkür ederim demişsin Ispartalı Ayşe. Bence de çok güzeldi ya. Çok keyif aldım. Çok öpüyorum. Sesine yüreğine sağlık ablacığım. Yarın görüşmek dileğiyle sana ve dinleyen herkese huzurlu güzel bir akşam diliyorum. Ben de hepimize diliyorum. Güzel bir akşam olsun, güzel bir sabah. Uyanalım inşallah sağlıkla. Tabii Orhan Kaptan'ı da görünce bu şarkıyı da dinlemeden olmaz. Teşekkürlerini iletmiş. Ben teşekkür ediyorum Orhan Kaptan. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta görüşelim. Hepinizi en güvendiğim makama, en sevdiğim makama Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoş kalın, hoşça kalın.

0: buluşuruz yine. Özlem, ayrılık, keyfe, keder.
1: Gurbette Sıla esintisi. Viyana FM.

Biyomerdan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Yeni nesil pasaporta rekor. Avusturya İçişleri Bakanlığı, Aralık 2023'te kullanıma sunulan yeni nesil Avusturya pasaportlarından 2 milyonuncusunun basıldığını ve Wels'te teslim edildiğini açıkladı. Gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken Avusturya pasaportu, dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında 4. sırada yer alıyor ve Avusturya vatandaşları 191 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Başkonsolosluklar kapalı olacak. Avusturya'daki resmi tatil nedeniyle 4 Haziran 2026 Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsoloslukları kapalı olacak. Schengen vizelerine

Ocak'ta hakim karşısına çıktı. Sanık hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılırken yargı süreci devam ediyor. Viyana'da sahte polis yakalandı. Viyana'da yaşlı vatandaşları hedef alan sahte polis soruşturmasında 48 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Şahsın polis kılığına girerek en az 3 farklı olayda yaşlı kişilerden para ve ziynet eşyası aldığı iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Nüfus artışı sürüyor. Avusturya'nın nüfusu 1950 yılında 6,9 milyon seviyesindeyken 2025 itibarıyla 9,2 milyona ulaştı. İlk yıllarda nüfus artışında doğum oranları önemli rol oynarken son dönemde göç en belirleyici unsur haline geldi. Uzmanlar ölüm sayılarının doğumları aşması nedeniyle ülkenin gelecekteki nüfus gelişiminin büyük ölçüde göçe bağlı olacağını belirtiyor. Özellikle son 20 yılda AB içi hareketlilik ve savaş kaynaklı göç dalgaları Avusturya'nın demografik yapısında önemli değişikliklere yol açtı. Viyana Havalimanı'nda 37 kilo esrar yakalandı. Viyana Havalimanı'nda yapılan kontrollerde Bangkok'tan Viyana aktarmalı Paris'e gönderilmesi planlanan iki bagajda yaklaşık 37 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 19 yaşındaki Fransız vatandaşı bir kadın gözaltına alındı. Şüpheli savcılık talimatıyla Corneobourg cezaevine gönderildi. İki kişi bıçakla ağır yaralandı. Viyana'nın 10. bölgesinde 4 Hindistan vatandaşı arasında çıkan kavgada iki kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Polis saldırının ardından kaçan 25 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Olayın nedeni ise henüz bilinmiyor. İşsizlik artmaya devam ediyor. Avusturya'da işsizlik sayılarında artış devam ediyor. Açıklanan verilere göre 2026'nın Mayıs ayı sonunda toplamda 378.278 kişi işsiz olarak kayıtlıydı. Bu rakamla birlikte işsizlik oranı %7,1'e yükseldi. Duvarda gömülü kadın cesedi bulundu. Aşağı Avusturya'nın Münhendorf kasabasındaki bir evde yapılan tadilat çalışmaları sırasında duvara gömülü kadın cesedi bulundu. İleri derecede çürümüş halde bulunan cesedin betonla kapatılmış duvarın içinde olduğu belirtildi. Polis ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken cesedin emekli bir kadına ait olduğu iddia ediliyor. Ölüm nedeni ve cesedin ne kadar süredir duvarda bulunduğu yapılacak otopsi ve adli incelemelerde netlik kazanacak. Belediye hizmetlerine zam geliyor. Viyana'da su, kanalizasyon ve çöp ücretlerine 2027 yılında yeni bir zam yapılması bekleniyor. Belediye hizmetlerinde uygulanacak artışın nedeni olarak enflasyon ve yükselen işletme maliyetleri gösteriliyor. Bu hizmetlere en son Ocak 2025'te zam yapılmıştı. Yetkililerin açıkladığı verilere göre 2025 başından 2026 yılına kadar enflasyonun %4,4 seviyesine ulaşması nedeniyle ücretlerin yeniden artırılması gündeme geldi. Zam oranları henüz netleşmezken yeni tarif tarifelerin 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Muhalefet partileri karara tepki gösterirken belediye ise artan maliyetlerin bu adımı gerekli kıldığını savunuyor. Motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Avusturya'nın Kärnten eyaletinde meydana gelen motosiklet kazasında virajda kontrolünü kaybeden 30 yaşındaki Slovenyalı sürücü hayatını kaybetti. Türkiye'nin maçları Avusturya televizyonunda yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken Avusturya'daki Türk futbol severleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Magenta Telekom, Magenta TV üzerinden Türkiye milli takımının Dünya Kupası'nda oynayacağı maçları Türkçe ses seçeneğiyle yayınlayacağını duyurdu. FPÖ İslam karşıtlığını sürdürüyor. Avusturya'da bir mahkeme dosyasında yer alan dini değerlendirmelerin basına yansımasının ardından aşırı sağcı FPÖ partisi Avusturya İslam İnanç Topluluğu'nun resmi statüsünün kaldırılmasını talep etti. Tartışmanın odağında bazı dini yorumlarda kız çocuklarının küçük yaşlardan itibaren başörtüsü takmasının gerekli görülebileceğine dair ifadeler yer alıyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklara ilişkin değerlendirmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. FPÖ Viyana Başkanı Dominik Nep, çocukların özgürlüğünün korunması gerektiğini savunarak kamu okullarında başörtüsü yasağının genişletilmesini istedi. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 17 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Milli takım Amerika'da. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı hazırlık kampı için özel uçakla ABD'ye gitti. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası öncesinde son hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak olan milliler daha sonra ana kamp çalışmalarına başlayacak. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindiri.

0: Things haberleri sundu. Viyana FM Haber.
1: Viyana FM. Gurbette.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Çarşamba akşamında kaliteli müziğin adresinde Viyana FM'de Akif Özcan başladı. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla bu akşam da beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şeref verdiniz, hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Harika şarkılar hazırladım yine sizler için ama tabii ki sizlerin de o güzel istek ve mesajlarınızla programımız çok daha renklenecek. Listemizde nefis bir hale gelecek, buna inanıyorum. Ta ki seni görene kadar güzel bir remix versiyonuyla başlattık programı. Ardından Hande Plak, Ravano düzenlemesi, Aşktan Ne Haber? Harika bir mixiyle kulaklarınızda olacak. Yoldaysanız iyi yolculuklar, çalışıyorsanız kolaylıklar. Esnafsanız hayırlı işler, evdeyseniz iyi istirahatler ve her birinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda, WhatsApp hattımız +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz mesaj ve isteklerinizde. Ayrıca Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takip ve mesajları bekliyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz. Aşktan Ne Haber'le devam ediyoruz.

0: Aşktan ne haber? Hande Plak, Ravano düzenlemesiyle bu nefis şarkısını Viyana FM'de bizler için seslendirmiş oldu. Programımız başladı, devam ediyor. Bir kez daha hoş geldiniz, iyi eğlenceler diliyorum. Güzel mesajlarınızla ulaşmaya başladı. Aydın Barut, Ümraniye selamlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı sunumlarınız olsun inşallah diyor. Çok teşekkür ediyorum, ben de size güzel bir akşam diliyorum. Müdürüm, ne bu? Sıcaktan bunaldım demek istemişsin. Yanlış yazmışsın ama ben onu hallettim. Dekoder gibi çözdüm o mesajı. Sevgili Zeynep Yücel, İstanbul'a selamlar. Bizleri dinliyor. İstanbul'un sıcağı gerçekten efsane. İnanılmaz bir sıcak var değil mi? Gerçekten acayip yani. Böyle kendimi stüdyoma atıp ferah ferah hemen kıyafetlerimi yenileyip ondan sonra mis gibi geldim efendim. Çayım, suyum, her şeyim yanımda hazır. Ve yayınımı böyle güzel şarkılar eşliğinde, sizlerin güzel mesajları ve istekleri eşliğinde gerçekleştirmeyi sürdürüyorum. Siz de mesaj ve isteklerle bana ulaşmaya devam edin. +43 660 130 1979'dan içinizi serinleten nefis şarkılarla Viyana FM'de Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla yayındayız. Sevgili Zeynep Yücel ve Aydın Barut'a da özellikle armağan olarak göndereceğiz. Bu güzel sıradaki çalışmamız Tarkan'dan gelecek. Efendim Viyana FM Instagram adresimizde Avusturya'dan, Viyana'dan önemli gelişmeleri de takip edebilirsiniz. Ben de program içerisinde ara ara bu haberlerin özetlerini paylaşacağım. Şimdi Tarkan, Elber Tutkuş düzenlemesiyle Darma Duman şarkısını bizler için seslendiriyor. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor.
1: Akif Özcan.

0: Viyana FM. Megastar Tarkan bizimle olduğu Darma Duman isimli bu güzel çalışmasının remix versiyonuyla Akif Özcan'lısınız. Programımız devam ediyor efendim Viyana Efendi. Ben de buradayım Akif Müdürüm diyor sevgili Cansu Karataş. Teşekkürler sevgili Cansu, hoş geldin, sefalar getirdin, sana da güzel akşamlar. Ve sıradaki şarkılarımız tabii ki senin için de gelsin. Efendim Sabri Selli bizimle. Sabri Baba iyi akşamlar diliyorum, İsveç Malmö'ye de selam. Salzburg'a selam Zehra Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Bey, enerjiniz yine çok iyi demiş. Çaldığınız şarkılar da süper. Ben de sıradaki şarkıyı rica ediyorum. Hatta mümkünse bendenizden neler olacak çalar mısınız demişti. Tabii ki mümkün, neden olmasın, hemen göndereceğim efendim. Şu an fonda duymaya başladık bile. Sevgili Zeynep'ten bir sesli mesaj mı var? Bir duyalım.
1: İyi akşamlar herkese, iyi akşamlar. Güzel haftalar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Yani durum gerçekten yaşlı olmak böyle bir şey. Hakikaten baktım da gerçekten öyle ama bravo. Süpersin valla. Ya harikasın. Öpüyorum hepinizi.
0: Teşekkürler.
1: Cansu'ma çok kocaman kocaman öpüyorum. 3 gün sonra doğum günüm. Bunu da belirteyim. Cansu'm da bunu bana belirtti. Hepinizi kocaman öpüyorum. Eroş'um öpüyorum.
0: Çok çok teşekkür
1: Şerife
0: ediyoruz.
1: Şerife'yi öpüyorum. Selam'ı öpüyorum. Makbule öpüyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.
0: Harikasın. Biz de seni çok çok öpüyoruz. Şimdiden doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. Sağ ol, var ol. Bu güzel şarkı senin için de gelsin. Akif Özcan, Viyana FM'de devam ediyor.
2: Akif Özcan, Viyana.

0: yanacak mı? Söyle kahrolunca.
1: Bir an evvel.

0: Aydın Kurtoğlu ve Sayende Viyana FM'de ile Akif Özcan'lısınız. Herkese mutlu akşamlar bir kez daha. Ece Soykan, iyi akşamlar. Ben de buradayım Akif Bey, iyi programlar. Gerçekten neşeniz, enerjiniz bize de yansıyor. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir mukabele. Hep beraber bu güzelliği paylaşmaya devam edelim inşallah. Mümkünse diyor Bora Duran'dan, ismi lazım değil rica ediyorum, çalarsanız sevinirim demiş. Müziğin zirvesi, kalitenin adresi. Elbette listeye dahil edeceğim. Başkonsolosluklar yarın kapalı olacakmış efendim. Bu haberi hemen aktaralım. Avusturya'daki resmi tatil nedeniyle 4 Haziran Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti, Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsoloslukları kapalı olacak efendim. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Daha fazla haber için Instagram'da siz de Viyana FM'i takip edebilirsiniz. Tabii ki Viyana FM'le beraber Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayın efendim. WhatsApp hattımız +43 660 130 1979'dan o güzel istek ve mesajlarınızı tabii ki bekliyorum. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz, enerji içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla programımız devam ediyor. Gelsin sıradaki şarkımız.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.
2: Bir an.

0: Riyan FM'de Akif Özcan devam ediyor. Alaz Alaz Buray şarkısı güzel bir remix versiyonla kulaklarınızda oldu. Kaliteli müzik. Riyan FM'de tabii ki eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresine devam edelim. Burcu Topçu iyi akşamlar, ben de buradayım. 20. Viyana'dan selamlar. Ben de bir şarkı rica ediyorum demiş. Ne demek efendim, hemen aldık listeye. Burcu Güneş, Ağır Yaralı sizin için geliyor. Viyana FM'de Akif Özcan, Pindrings ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla devam ediyor. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de WhatsApp aracılığıyla istek ve mesajlarınızla programımıza bekliyoruz.
1: Akif Özcan.

0: Akif Özcan.
1: Yine çok güzel bir çalışmayı geride bıraktık. Burası kaliteli müziğin adresi Viyana FM. Ben Akif Özcan. Hafta içi her akşam olduğu gibi sizlerle olmaya devam ediyorum. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla. Ahmet Işık, iyi akşamlar. Buradayız Akif Bey. Selamlar Graz'dan diyor. Deep Rice ve Jabbar'dan Unuttum Derdimi şarkısını çalarsanız sevinirim. Tüm Viyana FM dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler diyor. Ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Sağ olun. Tüm Işık ailesine de sevgiler. Hafta içi her akşam buradayız. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında sizlerle buluşuyoruz. Şimdi bu güzel şarkıya kulak vereceğiz. Ardından sizlerden gelen güzel mesajları okumaya, ara ara Instagram sayfamızdan da önemli güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.

Harika şarkılarla devam ediyoruz. Viyana FM'de programımızın ikinci saatindeyiz. Gökhan Türkmen, sen İstanbul'sun dedi efendim. Bu güzel çalışmayı geride bıraktık. Şimdi Manifest ve Ajda Pekkan düeti Hileli Viyana FM'de Akif Özcan'da. İyi akşamlar.

0: Viyana FM'de programımızın ikinci saatindeyiz. Güzel mesaj ve istekleriniz de gelmeye devam ediyor. Onlar için de çok teşekkür ediyorum efendim. Tabii mutlak mutlak kararı sonrası CHP'de biliyorsunuz çok çalkantılı bir süreç yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kurultaya karşı olmadıklarını ancak sürecin nasıl yürütüleceğini tartışmaya ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Konuşmasından öne çıkan özetleri hemen aktaralım. Hukuki süreçle ilgili demiş ki Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak mutlak kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan oldu. Müslüm Sarı bu kararın hukuki bir zorunluluk olduğunu ve eskiye dönüş anlamı taşıdığını belirtti. Birlik mesajı verdi. Kararın CHP'yi ayrıştıramayacağını, partililerin birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğini söyledi. MYK'nın açıklanmasının ardından yapılan toplantıda hem parti içi durum hem de Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve dış politika sorunlarını değerlendirdi. Sarı, MYK ile sıfırdan bir başlangıç yapmayı düşündüklerini ifade etti. Kurultayı reddetmediklerini ancak bunun nasıl yapılacağına dair tartışma ve planlamaya ihtiyaç olduğunu da vurguladı. Meclisin atanmış değil, 37. kurultayda seçilmiş üyelerden oluştuğunu, dolayısıyla CHP'nin özgür iradesini yansıttığını belirtti. Özetle CHP yönetimi kurultaya kapalı olmadığını, hukuki zeminde ilerleyerek yeni bir başlangıç hedeflediğini ve birlik mesajı verdiğini ortaya koymuş olduğu sevgili dinleyiciler. Gündemde daha önemli farklı gelişmeler de var. Bunları da ara ara sizlerle paylaşacağız. Hem müzik, hem haber, hem eğlence. Hepsi bir arada. Burası Viyana FM, ben Akif Özcan. Hafta içi her akşam sizinleyim. Siz de istek ve mesajlarınızla programımıza dahil olabilirsiniz. Yapmanız gereken +43 660 130 19 79 WhatsApp hattımızdan bize ulaşmak. Sırada Gülşen var. En şahanesinden.
1: Akif Özcan. Akif Özcan. Akif Özcan.
2: Viyana FM.

Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmalarda bulundu bugün. Hürmüz krizi ve küresel etkiyle ilgili dedi ki krizin uzamasıyla birlikte birçok ülkenin kendini resesyona hazırladığına dikkat çekti. Enerji piyasalarındaki belirsizlik ve tedarik sorunlarının küresel ekonomiyi baskı altına aldığını da vurguladı. Türkiye'nin bu süreçte dikkatli adımlar atması gerektiğini, ekonomik dengeleri korumanın önemini belirtti. Krizin çözümü için ülkeler arasında işbirliği ve diplomatik girişimlerin de önemini vurguladı sevgili dinleyiciler. Evet, gündemdeki önemli haberleri de aktarıyoruz. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesiyle ilgili kararını verdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Trump'ın zirveye bizzat katılacağını açıkladı. Trump Ankara'ya geliyor. 7-8 Temmuz'da NATO zirvesine katılacak bizzat. +43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarla programımıza dahil olabilirsiniz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla programımız devam ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, Reha Muhtar'ı bugün kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. İnsafsız, yalancı, gamsız, uyan gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Doğuş'tan da Reha Muhtar paylaşımı geldi sevgili dinleyiciler. Başarılı sanatçı tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar'a ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Ben öbür tarafta hesaplaşacağım demiştim. Lakin bu hastalığı beni de çok üzmüştü. Ben hakkımı helal ettim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun dedi. Ünlü isim henüz 15 yaşındayken sokaklarda kaldığı dönemde evlenmek istediği kızın ailesi tarafından darp edildiğini ve ardından haksız yere 3 ay cezaevinde kaldığını ifade etmişti. Reha Muhtar'ın ise köşesinde kendisini suçlu gibi lanse ettiğini savunan ünlü şarkıcı, maruz kaldığı bu durum nedeniyle usta televizyoncuya karşı yıllarca büyük bir kırgınlık beslemişti sevgili dinleyiciler. Geçmişte Reha Muhtar'la mahşer gününde hesaplaşacağını belirten Doğuş, sosyal medyada gündem olmuştu. Hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'a yapılan ilk tetkiklerde kalp yetmezliği teşhisi konmuştu sevgili dinleyiciler ve bugün de aramızdan ayrıldı. Ünlü ismin cenazesi Bodrum'dan alınıp İstanbul'a getirilecek ve yarın Yeniköy mezarlığına defnedilecek. Bir kez daha Viyana FM ailesi olarak da Reha Muhtar'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine, tüm gazeteci camiasına, basın camiasına da başsağlığı dileklerimizi iletmiş olalım. Programımız devam ediyor Melek Mosso'yla. Ne sen?

Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Birbirinden güzel şarkılar size ulaşmaya devam ediyor. Bir yandan sizlerin de istekleri geliyor. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Helin Hanım, iyi akşamlar dilekleriyle bizimle. Yangın Yeri Elif Buse Doğan'dan dinleyebilir miyiz? Akif Bey iyi programlar demişler. Çok teşekkür ediyorum. Az sonra dinleyeceğiz. Önce Gülinler Reçete'yi dinleyelim. Ardından Elif Buse Doğan, sonrasında İntizar, Gökçe Bahadır, İrem Derici ve daha neler neler.

0: Biomed.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.
2: İntizar kulaklarınızda olduğu bu güzel çalışmasıyla müebbet radyonuz Viyana FM'deydi. Akif Özcanlısınız. Programımız devam ediyor. Gökçe Bahadır var sırada. Papatya isimli güzel şarkısıyla radyonuzda olacak. Yavaş yavaş sonlara doğru yanaşıyoruz. Son mesaj ve isteklerinizi bekliyoruz. Mustafa Aras, iyi akşamlar İstanbul'dan sevgiler. İrem Derici, kim özleyecek çalar mısınız demiş. Aldık listeyi.

Papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm, bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm, kendini ancak bu kadar güzel

0: Ve geldik bu akşam da programımızın sonuna. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın akşam yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum değerli dinleyiciler. Sponsorlarımıza, değerli efendim Pindrinks ailesine, Mega Gastro ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Yarın akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de yeniden buluşuncaya dek sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Göksel'le veda ediyoruz. İyi akşamlar.
1: Akif Özcan.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Yeni nesil pasaporta rekor. Avusturya İçişleri Bakanlığı, Aralık 2023'te kullanıma sunulan yeni nesil Avusturya pasaportlarından 2 milyonuncusunun basıldığını ve Wales'te teslim edildiğini açıkladı. Gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken Avusturya pasaportu, dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında 4. sırada yer alıyor ve Avusturya vatandaşları 191 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Başkonsolosluklar kapalı olacak. Avusturya'daki resmi tatil nedeniyle 4 Haziran 2026 Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsoloslukları kapalı olacak. Schengen vizelerine onay veriliyor. Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığını açıkladı. Paylaşılan verilere göre başvuruların büyük bölümü onaylanırken red oranlarının da düşük seviyelerde kaldığı belirtildi. Yetkililer özellikle eksiksiz belge sunan ve daha önce vize kurallarına uygun hareket eden başvuru sahiplerinin uzun süreli ve çok girişli vize alma şansının arttığını ifade etti. Sahte kimlikle banka vurgunu. Sahte kimlik belgeleri kullanarak farklı bankalardan 100 bin euronun üzerinde para çektiği iddia edilen 55 yaşındaki Çek Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi Salzburg'da hakim karşısına çıktı. Sanık hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılırken yargı süreci devam ediyor. Viyana'da sahte polis yakalandı. Viyana'da yaşlı vatandaşları hedef alan sahte polis soruşturmasında 48 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Şahsın polis kılığına girerek en az 3 farklı olayda yaşlı kişilerden para ve ziynet eşyası aldığı iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Nüfus artışı sürüyor. Avusturya'nın nüfusu 1950 yılında 6,9 milyon seviyesindeyken 2025 itibarıyla 9,2 milyona ulaştı. İlk yıllarda nüfus artışında doğum oranları önemli rol oynarken son dönemde göç en belirleyici unsur haline geldi. Uzmanlar ölüm sayılarının doğumları aşması nedeniyle ülkenin gelecekteki nüfus gelişiminin büyük ölçüde göçe bağlı olacağını belirtiyor. Özellikle son 20 yılda AB içi hareketlilik ve savaş kaynaklı göç dalgaları Avusturya'nın demografik yapısında önemli değişikliklere yol açtı. Viyana Havalimanı'nda 37 kilo esrar yakalandı. Viyana Havalimanı'nda yapılan kontrollerde Bangkok'tan Viyana aktarmalı Paris'e gönderilmesi planlanan iki bagajda yaklaşık 37 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 19 yaşındaki Fransız vatandaşı bir kadın gözaltına alındı. Şüpheli savcılık talimatıyla Korneoburg cezaevine gönderildi. İki kişi bıçakla ağır yaralandı. Viyana'nın 10. bölgesinde 4 Hindistan vatandaşı arasında çıkan kavgada iki kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Polis saldırının ardından kaçan 25 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Olayın nedeni ise henüz bilinmiyor. İşsizlik artmaya devam ediyor. Avusturya'da işsizlik sayılarında artış devam ediyor. Açıklanan verilere göre 2026'nın Mayıs ayı sonunda toplamda 378.278 kişi işsiz olarak kayıtlıydı. Bu rakamla birlikte işsizlik oranı %7,1'e yükseldi. Duvarda gömülü kadın cesedi bulundu. Aşağı Avusturya'nın Münhendorf kasabasındaki bir evde yapılan tadilat çalışmaları sırasında duvara gömülü kadın cesedi bulundu. İleri derecede çürümüş halde bulunan cesedin betonla kapatılmış duvarın içinde olduğu belirtildi. Polis ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken cesedin emekli bir kadına ait olduğu iddia ediliyor. Ölüm nedeni ve cesedin ne kadar süredir duvarda bulunduğu yapılacak otopsi ve adli incelemelerde netlik kazanacak. Belediye hizmetlerine zam geliyor. Viyana'da su, kanalizasyon ve çöp ücretlerine 2027 yılında yeni bir zam yapılması bekleniyor. Belediye hizmetlerinde uygulanacak artışın nedeni olarak enflasyon ve yükselen işletme maliyetleri gösteriliyor. Bu hizmetlere en son Ocak 2025'te zam yapılmıştı. Yetkililerin açıkladığı verilere göre 2025 başından 2026 yılına kadar enflasyonun %4,4 seviyesine ulaşması nedeniyle ücretlerin yeniden artırılması gündeme geldi. Zam oranları henüz netleşmezken yeni tarifelerin 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Muhalefet partileri karara tepki gösterirken belediye ise artan maliyetlerin bu adımı gerekli kıldığını savunuyor. Motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Avusturya'nın Kärnten eyaletinde meydana gelen motosiklet kazasında virajda kontrolünü kaybeden 30 yaşındaki Slovenyalı sürücü hayatını kaybetti. Türkiye'nin maçları Avusturya televizyonunda yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken Avusturya'daki Türk futbol severleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Magenta Telekom, Magenta TV üzerinden Türkiye Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda oynayacağı maçları Türkçe ses seçeneğiyle yayınlayacağını duyurdu. FPÖ İslam karşıtlığını sürdürüyor. Avusturya'da bir mahkeme dosyasında yer alan dini değerlendirmelerin basına yansımasının ardından aşırı sağcı FPÖ Partisi, Avusturya İslam İnanç Topluluğu'nun resmi statüsünün kaldırılmasını talep etti. Tartışmanın odağında bazı dini yorumlarda kız çocuklarının küçük yaşlardan itibaren başörtüsü takmasının gerekli görülebileceğine dair ifadeler yer alıyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklara ilişkin değerlendirmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. FPÖ Viyana Başkanı Dominik Nep, çocukların özgürlüğünün korunması gerektiğini savunarak kamu okullarında başörtüsü yasağının genişletilmesini istedi. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 17 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Milli takım Amerika'da. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı hazırlık kampı için özel uçakla ABD'ye gitti. Ay Yıldızlılar, Dünya Kupası öncesinde son hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak olan milliler daha sonra ana kamp çalışmalarına başlayacak. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber. Viyana FM.

0: hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.12 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşk-ı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. www.vianafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza günün ilk çalışmasını armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışmayla programın startını verdik ve bu güzel eseri her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza gönderdik. Kurtuluş Kuş kulaklarımızdaydı, ihanet dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kabullenmek ile pes etmek arasındaki çizgi sizce nerede başlıyor? Kabullenmek ile pes etmek arasındaki çizgi sizce nerede başlıyor? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız ve sırada Maral var.

Evet, sıra geldi. Günün gecenin ilk şiirini hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, ama öncesinde gelen mesajlardan, cevaplardan birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Ceylan Hanım bizlere ulaşmış. Merhabalar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen tüm dostlara armağanımız olsun. Bir şeyi kabullenirsen ve o şey yanlışsa düzeltmek için önlem alırsın. Yalnız pes edersen önlem almayı bile bırakırsın. İşte işin kötü tarafı da tam olarak budur maalesef ki demiş. Biraz karışık olmuş belki ama çok doğru, çok güzel bir cevap. Bir şeyin yanlış olduğunu kabul edersen önüne geçersin abi. Doğru olduğunu kabul edersen oradan devam edersin. Ama pes edersen, adına kabullenmek dersen, yani o artık böyle, ben artık bunu kabul ettim dersen, bunun adı kabul etmek değil pes etmek olur. Pes edersen de sadece sen kaybetmiş olursun. Karşı taraf seni zaten gözünden çıkaralı çok olmuş. Belki de gözünde hiç yokmuşsun. Yıllarca, günlerce kendi kendini kandırmışsın. Dolayısıyla değişen bir şey olmaz. Yalnızca sen kaybedersin. Görmek istesen de istemesen de. Dolayısıyla bir şeyleri kabullenmek lazım. Bir şekilde yoluna devam edebilmek için. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Hoş geldin. Gönlüme ve kopan fırtınalara karşı durmaya hoş geldin. Telaşlarıma, gözyaşlarıma hoş geldin. Hoş geldin dertli hayatıma. Aşk dolu sözlerinle, bakışlarınla hoş geldin. Sana sonsuz teşekkürler sevgilim. Bana acıya bile gülmeyi öğrettin. Sana sonsuz tebessümler sevdiğim. Bana acıya bile gülmeyi öğrettin. O gün geldi. Hissediyorum. Şu sıra gereğinden çok aklımdasın. Bir gün bu şehirden çekip gideceğiz biliyorum. Bitecek her şey. Gözyaşım, telaşım, ağlayışım. Bir sen kalacaksın bana. Bir de senin olamayışım. Zaman zaman üzüyorsam seni, kusuruma bakma. Bilirsin beni. Senden saklayamam, gizleyemem dertlerimi. Bir gün susarsam sanki bırakır gibisin ellerimi. Bırakır gibisin ellerimi.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve saatlerimiz 21.30 oldu bile. Zaman sizlerle birlikteyken çok ama çok hızlı geçiyor. Hemen şöyle mesajlarıma dönmek istiyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, sesindeyim. Hoş geldin, huzurlu, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım, bence kabullenmek ile pes etmek arasındaki çizgi vazgeçtiğin şey de değil, vazgeçme nedeninde başlar. Kabullenmek, değiştiremeyeceğin şeylerle savaşmayı bırakıp enerjini hayatına yön vermeye harcamaktır. Pes etmek ise değiştirme şansın varken umudunu ve çabanı bırakmaktır. Bazen bir şeyi geride bırakmak, yenilmek değil, kendini seçmektir. Çünkü her bırakış pes etmek değildir. Bazıları sadece iç huzuruna atılmış bir adımdır. Bugün senden bir ricam olacak. Suzana'dan aklımda fikrimde hep sen varsın eserini rica edebilir miyim? Bize gelsin. Şimdiden teşekkür ederim sevgilerimle demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin önce gönlümüze, sonra radyomuza. İstemiş olduğun eseri tabii ki de sıraya alacağım. Çok güzel bir cevaptı. Bazen de pes etmek gerekiyor abi. Yani tek taraflı bir savaş söz konusu değil. Ama savaşta hayatın bir gerçeği artık, özellikle günümüzde hayatımızın her yerinde abi. Hiç kimseyle olmasa kendi kendimize mutlaka bir savaş veriyoruz. Zaman zaman vermeliyiz de, burada pes etmek gerekir derken şunu demek istemiyorum. Kendimiz için bir şeylerin savaşını vermek durumundayız. Her zaman vermek durumundayız. Ya benim durumum bu. Bunun oluru bu. Artık bunu böyle kabul edeyim. Bir başıma kalmaktan iyidir dememek gerekiyor. Biz yalnızlıktan korkuyoruz. Bir şeylerle tek başımıza savaşmaktan, baş etmeye çalışmaktan korkuyoruz, çekiniyoruz. Haklı taraflarımız var. Ama unuttuğumuz bir şey de var. Hiçbir şey imkansız değil abi. Bu hayatta tek başımıza geliyoruz. Belki birilerinin desteğiyle büyüyoruz, evet. Ama bir yerden sonra yalnız kalıyoruz. Ve bize üretilen şey, amiyane tabirle söylemek gerekirse, bir yerden sonra herkes şunu söylüyor: her koyun kendi bacağından. Çok enteresan bir laf değil mi? Yani ben ne anlatılmaya çalıştığını uzun süre düşündüm. Ve zannediyorum ki haklılar. Bir yerden sonra her koyun kendi bacağından abi. Sürüye dahil olmamak lazım. Farklı olacaksın. Görüşlerinin, düşüncelerinin arkasında duracaksın. Toplumda çoğu kişi bunu diyorsa bu doğrudur demeyeceksin.

Öyle hem programın hem radyonun daimi dinleyicilerinden bir tanesi olur. Melih Bey, ne güzel okudunuz, ağzınıza sağlık. Viyana'dan selam olsun demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Bütün güzel çalışmalar sizlere de armağanımız. İki güzel eser geliyor ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, iki güzel eser bizlerle birlikteydi. Saatlerimizi 21.41 yaptık. Yavaş yavaş bu saatimizin neredeyse sonuna geliyoruz. Abi ben burada geçirdiğim zamanı seviyorum. Çünkü özellikle bazı programlarda bu akşam olduğu gibi zaman durmuş gibi hissediyorum ama bir taraftan da çok hızlı akıp gittiğine yakinen şahitlik ediyorum. İnsan sevdiği bir şeyi yapınca, hani hep derler ya zaman su gibi akıp geçiyor diye, onu gerçekten dibine kadar hissediyor ve ne göreceğini bilmediği için şöyle mutlulukla hüzün arası bir şey yaşıyor ve bu adı konulmamış duygu, konulamayan duygu benim çok hoşuma gidiyor. Sevgili Ahmet amcamızın sorumuza bir cevabı var. Selam evlat, iyi yayınlar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sıradaki tüm çalışmalar canım kızıma gelsin. Bugün onun doğum günü, onu çok sevdiğimi senin de aracılığında bir kez daha duyurmak istedim demiş. Biz de sevgili Leyla Hanım'a nice mutlu yaşlara demiş olalım. Soruya cevap olarak da kabullenmek bence bir olgunluktur, erdemliktir, kendine dönüştür ama pes etmek acizliktir ve hayat zaten acımasız olması üzerine pes eden insana daha da acımasız davranır demiş. Şimdi öyle, evet. Yani hayat pes etmeye gelmez. Pes etmemek gerekir. Güçlü olman gerekir. Tamam, burada okeyiz ama herkes de aynı düşünmediği zaman şey oluyor. Sen güçlüsün diye, güçlü durmaya çalışıyorsun diye ve bunu karşı tarafa bir şekilde belli ettiğinde dışlanan taraf oluyorsun. Bunu görmek de kabullenmene rağmen insanın canını yakabiliyor aslında. Hani biraz güçlendiriyor ama bunu canımız yana yana yaşıyoruz ya, zannediyorum o kısmı kabullenmek biraz zor, güçlenmek konusunda. Yoksa güçlü olmaya ben kimsenin hayır diyeceğini düşünmüyorum. Ama yaşadıklarından ötürü güçlenirken, hani kaderin sana verdiklerinden ötürü güçlenirken yanında bir destek istiyor insan. Bunu görmeyince bir böyle kabullenmekle pes etmek arasında gelip gidiyor. Orada toparlarsa ne mutlu, ama bazen de öyle durumlar geliyor ki toparlayamayana da maalesef bir şey diyemiyorsun. İşin acı tarafı da bu. Efendim, Suzan'a bizlerle birlikte olacak. Aklımda fikrimde hep sen varsın diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, çok güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Selami Şahin'in ölümsüz eserlerinden bir tanesi. Suzan'la yorumuyla kulaklarımızdaydı. Ben ilk kez dinledim. Farklı bir renk katmış, evet, ama bence bu da orijinalliğinden taviz verilmemesi gerektiğine inandığım eserlerden bir tanesiydi. Lakin yine de kötü diyemem. Başarılı bir çalışma olmuş. Hemen şöyle mesajlarla devam etmek istiyorum. Sevgili Zeynep Hanım İstanbul'dan, Mega Kent'ten bizleri dinliyor. İyi yayınlar Melih demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O da sağ olsun. Mümkün olduğunca bizlere kulak veriyor.

Ve zannediyorum sevgili Gülçin Hanım bizlere kulak veriyor. İsmini yanlış hatırlıyorsam kusuruma bakmasın. Selamlar Melih abi, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Ve sevgili Şenol Bey bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı gönderelim. Hayırlı geceleri, yayınlar Melih kardeşim. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zamanki gibi yayının üst düzey, böyle devam demiş. Eyvallah, teşekkürler. Sizlere, gönlünüze, düşüncelerinize layık olabiliyorsak ne mutlu bize. Burada bu tarz ortamlarda yapılan işi esas puanlayan kişi dinleyendir, izleyendir abi. Her zaman söylerim. O yüzden de hep diyorum, İyi ki vardınız, iyi ki varsınız ve hep var olun. Sıradaki bütün çalışmalar sizlere de armağanımız olsun. Özcan Demir bizlerle birlikte olacak. Artık ağlamam diyelim, ardından sorunun bendeki cevabıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, çok güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Artık ağlamam dedik. Tabii o işler öyle olmuyor ama mutlaka ağlıyoruz abi. Yani benim ömrüm boyunca neden söylendiğine anlam veremediğim ve veremeyeceğim sözlerden bir tanesi erkekler ağlamazdır. Ağlar abi, bizim de duygularımız var. Biz de insanız. Ağlarız da güleriz de. Dolayısıyla ne ağlayanı yadırgarım ne güleni yadırgarım. Ama toplumda böyle bir algı var. İşte kadınlar gülmez. Erkekler ağlamaz falan. Güler abi, herkes güler. Ki gülmeli de. Herkes ağlar, yeri geldi mi ağlamalı da. Çünkü ikisi de birbiriyle eşittir bence. İkisi de birbirinin kıymetini arttırır, kıymetini anlatır. Dolayısıyla bu sözler bana bir takım hurafeden başka bir şey anlatmıyor. Velhasıl kelam, sorunun bendeki cevabına gelecek olursak. Abi, güçlü gözüküyorsan, herkese karşı bir şeyleri savunacak cesaretin varsa ve çevrendeki dost sayısı azsa, arkandan ne kadar çok konuşuluyorsa ve bunun ne kadar farkındaysan, bence o kadar kabullenmiş durumdasındır. Ama arkandan konuşuluyor ve bunun farkında değilsen, farkına varsan da birileri sana söylese de yok ya o yapmaz diyebilecek kadar iyi niyetliysen, bir de üstüne farkında olmana rağmen birilerine toz kondurmuyorsan, birileriyle yeri geldiğinde, vakti geldiğinde yüz göz olmaktan çekiniyorsan, burada bir pes etmişlik vardır. Ve ben hayatım boyunca şey yaptım. Yani pes eden insanı direkt algıladım ve yanında olmaya çalıştım. Destek vermeye çalıştım. Yanlış yaptığını anlatmaya çalıştım. O bunu anlamayınca bu sefer durum değişti. Hani bunun tamamen onun tercihi olduğunu, türlü bahaneler bulup, yaptığı şey için türlü bahaneler bulup onun ardına sığındığını ve bir şeyler için artık geç kalındığını fark ettiğim anda uzaklaştım. İşin sonunda kötü olan ben oldum. Yani dediğini yapmadık diye gittin falan dediler ama öyle değil. İşin sonunda bana dönenler de oldu. Ya sen haklıymışsın, böyle yapmalıymışız diye. İşte ben o dönenlerle hayatıma devam ettim. Her zaman da öyle yapmaya çalışıyorum. Dönmeyenler de arkamdan konuşuyor ve bunu bilmediğimi zannediyorlar ama adım gibi biliyorum. Efendim, mesajını birazdan okumaya çalışacağım. Şu anda bizlere kulak veren bir dinleyenimiz var. Ve zannediyorum kendisinin cezaevinde bir yakını var. Birkaç akşamdır düzenli olarak bizlere yazıyor. Birazdan mesajını okuyacağım.
ve zannediyorum İzmir'den yazıyor. İzmir'e de bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki çalışmayla birlikte Petek Dinçöz kendisi için gelsin, dilenci diyelim. Ardından reklamlar, onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Aşkım meçhul.

0: Aşkı meçhul, aşkı meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkı meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
1: her zaman en iyi,
0: en iyi,
1: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışmayla ikinci ve son saatimizin startını verdik. Hatta şöyle ki ikinci saatin birazını da yedik. İlk saat o kadar konuşmuşuz ki. Zaman o kadar hızlı geçmiş, o kadar dertleşmişiz ki. Hemen şöyle mesajlarıma bir dönmek istiyorum. Sevgili Emine ablam bizlere ulaştı. İyi akşamlar. Hoş geldin Melih, iyi yayınlar demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Ve İzmir'den bizlere kulak veren kıymetli dinleyenimiz. Öncelikle selamünaleyküm, herkese iyi akşamlar dilerim. Sevgilim Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Gittin diye ayrıldık mı sanıyorsun? Sen orada bir ateş yakarsın. Dumanı sana, külü benim, yüreğime düşer sevgilim, canımın içi. Seni çok seviyorum. Hem duamda hem kalbimdesin. İyi geceler, Allah rahatlık versin. Ve şunu eklemek istiyorum. Dostum Adem Yavaş, kendine çok iyi bak. Özlenen ve beklenensin. Doğan Er Güneş, umudumuz olsun. İyi geceler demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sevgili Hakan ve Adem Yavaş'a selamlarımızı göndermiş olalım bizler de. Ve radyolarını yeni açan dostlarımız için sorumuzu son kez hatırlatmak istiyorum. Bu gece için sizlere kabullenmek ile pes etmek arasındaki çizgi sizce nerede başlıyor diye sorduk. Kabullenmek ile pes etmek arasındaki çizgi sizce nerede başlıyor? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Pınar Hanım bizlere ulaşmış. Başkent'ten selamları, iyi yayınlar dilerim demiş. Eyvallah, teşekkürler. Siyan bizlerle birlikte olacak. Müsait bir yerde diyelim. Ardından umut gelsin, affetmem diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili Batu bizlere kulak veriyor. Abim Bursa'dan selamlar. İyi yayınlar dilerim. Cansın demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Soruya cevap olarak kabullenmek, kendi hayatına kendi isteğinle şekil vermek demektir ama pes etmek, kendin dahil her şeyi boş vermek demektir. Kimi de buna rağmen kendi hayatına şekil vermek isteyen insanlara müsaade etmiyor ya, ben en çok ona kızıyorum. Kendi hayatını bir şekilde bitirmişsin, bırak da başkaları hayatına şekil versin demiş. Yani ben böyle bir şey yaşamadım ama illaki yaşayanlarımız vardır. Oluyor ya, o da oluyor. Özellikle aile içinde. Yani kendi hayatını bitirmişsin. İşte çoluğun çocuğun aklı başına geldi, bir şeylere dur dedi. Kendi hayatına şekil vermek istedi diye. Yıllar sonra onları da kendinle beraber aynı ortamda, aynı şartlar altında tutma gayreti içerisine giriyorsun. Diyorsun ki ben İşte bunca eziyete vesaire sizin için katlandım. Tamam, doğru, haklısın. Ama birincisi, herkes senin gibi düşünüp aynı şeylere katlanmaya devam etmek durumunda değil. İkincisi de o andan itibaren sen de onlarla birlikte bir aydınlanma yaşayıp bir şeylere dur diyebilirsin. Hani sen de yıllarca katlandığın şeye bir o kadar daha katlanmak durumunda değilsin. Ama bunlar hep biraz da şeyden dolayı geliyor. Yani sevgili Batu'nun bahsettiği olaylar biraz da geçmişe dayanıyor aslında. Yani hep şey deniyor. İşte biz babadan böyle gördük, anneden böyle gördük. Babam anneme böyle yapmıştı da o gitmedi. Annem babama şunu yaptı da babam eyvallah etti falan diye. Bir şeylere babanın ya da herhangi bir büyüğün eyvallah etmiş olması o şeyin yanlış olduğu gerçeğini değiştirmiyorsa ve bunun bilincindeysen önüne geçeceksin abi. Kalbin aklının önünde olmayacak. Aklını zaman zaman bir şeylerin önüne koymayı, düşünerek hareket etmeyi bileceksin. Bu sadece aşk için, meşk için, evlilik için geçerli değil. Hayatın her yerinde böyle. Çünkü bazı insanlar var, hayatını tamamen seni ve bir başkasını mutlu etmemek, mutlu görmemek üzerine kuruyor. Onların varlığını kabul edip hayatına devam etmen lazım. Bunu başaramıyoruz. Yani özellikle de bir şekilde bağımız varsa, aile bağımız varsa falan, ya diyoruz o benim şuyum, o benim buyum. Aslında şöyle mi böyle mi değil abi. Yani onlar türlü türlü bahaneler. İşin aslı ortada. O yüzden aslında demeye gerek yok. Efendim, Uygar Doğanay bizlerle birlikte olacak. Ateş ediyor diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

0: Yom FM.
1: Bu şarkılar sizin için.
2: Aşkım için.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ümit Yaşar'ın benim en sevdiğim çalışmalarından bir tanesine kulak verdik ve bence ölümsüz eserlerinden bir tanesidir elini tutmasam. Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru giderken sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Ben az önceki şiiri de söylemesem de gönüldaşıma gönderdim. Bu güzel şiiri de ona göndermeye çalışacağım. Tabii söz konusu o olunca işin içine ekstra bir heyecan giriyor. Ama olsun. Sizlerden de bir şey istiyorum. Ben şiiri okurken ve akabinde sonraki eseri gönderirken sizlerden de şunu istiyorum. Hala beni dinlemeye devam eden dostlarımız, ufak bir nokta virgül, İşte emoji ne olursa göndersinler ki müsait olanlar, şöyle sayımızı bilelim istiyorum. Haydi bakalım.

dense ki bir gün yeniden seveceksin. Aklını yeniden aşkla kaybedeceksin. Dense ki aşk nedir? Sen de bileceksin. Unuttum der, güler geçerdi. Lakin sevmek için de dua derdim. Bilirdim ki sevdiğin zaman dert tükenir, yüzün güler. Sevilen özlenir ve zaman zaman sırf bu yüzden baş verir dertler. İşte sorsan bunun adına aşk derler. Haklıymış herkes. Yeniden sevmek mümkünmüş elbet. Lakin hala bilmiyorum. Sahiden kavuşamamak mı sevmek? Bazı geceler bir duada buluşmak mı? Mutluluğa sebep saymak mı gülüşlerini? Söyle sevdiğim, Seven süsler mi sevilenin düşlerini? Seven süsler mi sevilenin düşlerini?

Geldi vedadan önceki son çalışmamıza. O güzel esere geçmeden önce şöyle hızlı bir şekilde şu anda bizleri dinlemeye devam eden ve bunu belli eden dostlarımızın isimlerini saymak istiyorum. Müsait olanlar ufak bir emoji, nokta, ne olursa gönderirse sevinirim. Perihan Hanım bizlere kulak veriyor, Şenol Bey bizleri dinlemekte. Sevgili Dinçer bizleri dinliyor, Emel bizleri dinliyor, Zinat bizleri dinliyor, Yusuf bizlere kulak veriyor, Vahidin Bey bizlere kulak veriyor. Geciktik ama selam olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Leyla Hanım ve Ahmet amcamız bizleri dinlemekte, Hülya Hanım bizlere kulak veriyor, Hilmi bizleri dinliyor, Pınar Hanım bizleri dinliyor, Ceylan Hanım bizleri dinliyor. Kendisine ve eşine selamlarımızı göndermiş olalım. Zannediyorum görünen kısım bu kadar. Sevgili Gülçin Hanım bizleri dinlemeye devam ediyor, biliyorum ki. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizleri dinlemeye devam ediyor, sağ olsun her zaman olduğu gibi.

Ben de bu güzel çalışmayı bizleri dinleyen tüm dostlarımıza armağan etmiş olmak istiyorum. Adını saydığım, sayamadığım kim varsa keyifle dinlemesini temenni ederek sizleri Yonca Lodi ile baş başa bırakıyorum, emanet diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bionerva.
1: Evet, bu akşamlık, bu haftalık bizden bu kadar. Bu haftalık nereye bu kadar ya? Formatın dışına çıktık ya. Haftayı bitirdim. Süpersiniz ya. Bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte. Saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Son birkaç mesajım var. Onları okumak istiyorum. Formatın dışına neden çıktığımı da anlayacaksınız. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela dedi ki, ben de Ahmet amcamızın kızı Leyla Hanım'ın doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim sağlıklı ömür versin. Çünkü Ahmet amcayı çok seviyorum. Dinlediğim günden beri ona da Rabbim uzun ömürler versin demiş. Çok teşekkür ediyorum ve kocaman amin diyorum. Seni sevdim, benim için ahu melekti. Sevgili

Gülçin Hanım demişler ki, emeğine yüreğine sağlık Meli abi. Herkese iyi geceler, eyvallah, teşekkür ederim. Ve sevgili Onur Ünlü, Viyana'dan Almanya'ya sizleri dinleyerek gidiyoruz. Bir parça da Güllü'den yayınlarsanız mutlu oluruz dedi. Biz de hemen formatın dışına çıktık baba. Sen o kadar zaman sonra gelir bir istek yaparsan, üstelik de yolda bizi dinlersen, kırmak olmaz. Zaten ritimli arabesk dedin mi bitiyorum. İyi yerden vurdun. Bir de şöyle, seni sevdim benim için ahu melekti. Ben ara ara profil resimlerinden analiz yapmaya bayılıyorum.

sevgili Onur Ünlü'nün profil resmine şöyle bir baktığımda şapkalı falan. Seni sevdim benim için. Şöyle bir şey gördüm yani. Muhtemelen sesi de toktur benim hesap. Hani her an bir şiir okusa yakışırmış gibi duruyor. Denemiyorsa benden tavsiye, bir denesin. Hani çünkü her an duydum ki beni bırakmaya azmediyorsun. Etme diyecekmiş gibi duruyor. Şiir okuyan adamı da ayrı bir severim bu arada. Sıradaki çalışma ona ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara geliyor. Küçük Güllü bizlerle birlikte olacak. Benim adım Güllü diyelim. Yolunuz, bahtınız ve radyonuz her daim açık olsun. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Her zaman.
1: Her zaman.
2: Her zaman. En iyi.
0: En iyi.
2: En duygusal.
0: Sevdanın rengi.
2: Aşk dolu musun?
0: Duyguların ahengi. Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi. Aşk-ı Meçhul.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim? Ama sonunda...

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.